0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
10: Peki gerçekten öyle mi?
11: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
10: Evren bizi dinliyor mu?
11: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
10: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
11: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
12: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
10: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kibir, açgözlülük, şehvet,
4: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
3: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
4: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
3: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
4: Affedilmeyecek bir günah var mı?
3: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
4: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
3: Ben Aydın Kutlu.
4: Ben Nuh Bayitekin.
3: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
5: İster ekran açık ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
4: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
3: Peki gerçekten öyle mi?
11: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
3: Evren bizi dinliyor mu?
11: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
3: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
11: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
12: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
9: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
4: Sürekli hareket halinde misiniz?
3: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
4: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
3: Endişelenmeyin.
4: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
3: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
6: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
10: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
4: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
6: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

tüm iyiliğin kaynağı sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
12: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
13: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
14: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
13: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
14: Gerçekler sorulardan korkmaz.
15: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Romalılar 14. Bölüm.
1: Zayıf iman, güçlü iman. İmanı zayıf olanı aranıza kabul edin ama tartışmalı konulara girmeyin. Biri her şeyi yiyebileceğine inanır, imanı zayıf olansa yalnız sebze yer. Her şeyi yiyen, yemeğini hor görmesin. Her şeyi yemeyen, yiyeni yargılamasın. Çünkü Tanrı onu kabul etmiştir. Sen kimsin ki başkasının kulunu yargılıyorsun? Kulu haklı çıkaran da, haksız çıkaran da efendisidir. Kul haklı çıkacaktır. Çünkü Rabbin onu haklı çıkarmaya gücü vardır. Kimi bir günü başka bir günden üstün sayar, kimi her günü bir sayar. Herkesin kendi görüşüne tam güveni olsun. Belli bir günü kutlayan, Rab için kutlar. Her şeyi yiyen, Tanrı'ya şükrederek Rab için yer. Bazı şeyleri yemeyen de Rab için yemez ve Tanrı'ya şükreder. Hiçbirimiz kendimiz için yaşamayız. Hiçbirimiz de kendimiz için ölmeyiz. Yaşarsak Rab için yaşarız. Ölürsek Rab için ölürüz. Öyleyse yaşasak da ölsek de Rab'be aitiz. Mesih hem ölülerin hem yaşayanların Rabbi olmak üzere ölüp dirildi. Sen neden kardeşini yargılıyorsun? Ya sen kardeşini neden küçümsüyorsun? Tanrı'nın yargı kürsüsü önüne hepimiz çıkacağız. Yazılmış olduğu gibi Rab şöyle diyor: varlığım hakkı için her diz önümde çökecek. Her dil Tanrı olduğumu açıkça söyleyecek. Böylece her birimiz kendi adına Tanrı'ya hesap verecektir. Onun için artık birbirimizi yargılamayalım. Bunun yerine hiçbir kardeşin yoluna sürçme ya da tökezleme taşı koymamaya kararlı olun. Rab İsa'ya ait biri olarak kesinlikle biliyorum ki hiçbir şey kendiliğinden murdar değildir. Ama bir şeyi murdar sayan için o şey murdardır. Yediğin bir şey yüzünden kardeşin incinmişse artık sevgi yolunda yürümüyorsun demektir. Mesih'in uğruna öldüğü kardeşini yediklerine mahvetme. Size göre iyi olanın kötülenmesine fırsat vermeyin. Çünkü Tanrı'nın egemenliği yiyecek içecek sorunu değil, doğruluk, esenlik ve kutsal ruhta sevinçtir. Mesih'e bu yolda hizmet eden Tanrı'yı hoşnut eder, insanların da beğenisini kazanır. Öyleyse kendimize esenlik getiren ve karşılıklı gelişmemizi sağlayan işlere verelim. Yiyecek uğruna Tanrı'nın işini bozma. Her yiyecek temizdir ama yedikleriyle başkasının sürüşmesine yol açan kişi kötülük yapar.

0: Çünkü Mesih bile kendini hoşnut etmeye çalışmadı. Yazılmış olduğu gibi, sana edilen hakaretlere ben uğradım. Önceden ne yazıldıysa bize öğretmek için sabırla ve kutsal yazıların verdiği cesaretle umudumuz olsun diye yazıldı. Sabır ve cesaret kaynağı olan Tanrı'nın sizleri Mesih İsa'nın isteğine uygun olarak aynı düşüncede birleştirmesini dilerim. Öyle ki Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısını ve Babasını birlik içinde hep bir ağızdan yüceltesiniz. Bu nedenle Mesih sizi kabul ettiği gibi Tanrı'nın yüceliği için birbirinizi kabul edin. Çünkü diyorum ki Mesih Tanrı'nın güvenilir olduğunu göstermek için Yahudilerin hizmetkârı oldu. Öyle ki atalarımıza verilen sözler doğrulansın ve öteki uluslar merhameti için Tanrı'yı yücelsin. Yazılmış olduğu gibi bunun için uluslar arasında sana şükredeceğim. Adını ilahilerle öveceğim. Yine deniyor ki ey uluslar onun halkıyla birlikte sevinin ve ey bütün uluslar, Rabbe övgüler sunun. Ey bütün halklar, onu yüceltin. Yeşaya da şöyle diyor. İşay'ın kökü ortaya çıkacak. Uluslara egemen olmak üzere yükselecek. Uluslar ona umut bağlayacak. Umut kaynağı olan Tanrı, kutsal ruhun gücüyle umutla dolup taşmanız için, iman yaşamınızda sizleri tam bir sevinç ve esenlikle doldursun. Mesih'in hizmetkârı. Size gelince, kardeşlerim, iyilikle dolu, her bilgiyle donanmış olduğunuzdan ben eminim. Ayrıca birbirinize öğüt verebilecek durumdasınız. Yine de Tanrı'nın bana bağışladığı lütufla bazı noktaları yeniden anımsatmak için size yazma cesaretini gösterdim. Ben Tanrı'nın lütfuyla uluslar yararına Mesih İsa'nın hizmetkârı oldum. Tanrı'nın müjdesini bir kâhin olarak yaymaktayım. Öyle ki uluslar, kutsal ruhla kutsal kılınarak Tanrı'yı hoşnut eden bir sunu olsun. Bunun için Mesih İsa'ya ait biri olarak Tanrı'ya verdiğim hizmetle övünebilirim. Ulusların söz dinlemesi için Mesih'in benim aracılığımla, sözle ve eylemle, mucizeler ve harikalar yaratan güçle, kutsal ruhun gücüyle yaptıklarından başka şeyden söz etmeye cesaret edemem. Yeruşalim'den başlayıp, İllirikum bölgesine kadar dolaşarak Mesih'in müjdesini eksiksiz duyurdum. Bir başkasının attığı temel üzerine inşa etmemek için müjdeyi Mesih'in adının duyulmadığı yerlerde yaymayı amaç edindim. Yazılmış olduğu gibi ondan habersiz olanlar görecekler. Duymamış olanlar anlayacaklar. Roma'ya gitme tasarısı. İşte bu yüzden yanınıza gelmem kaç kez engellendi. Şimdi ise bu yörelerde artık yapacağım bir şey kalmadığından, yıllardır da yanınıza gelmeyi arzuladığımdan, İspanya'ya giderken size uğrarım. Yol üzerinde sizi görüp bir süre arkadaşlığınıza doyduktan sonra beni oraya uğurlayacağınızı umarım. Ama şimdi kutsallara bir hizmet için Yeruşalim'e gidiyorum. Çünkü Makedonya ve Ahaya'da bulunanlar, Yeruşalim'deki kutsallar arasında yoksul olanlar için yardım toplamayı uygun gördüler. Evet, uygun gördüler. Gerçekte onlara yardım borçlular. Uluslar onların ruhsal bereketlerine ortak olduklarına göre maddesel bereketlerle onlara hizmet etmeye borçlular. Bu işi bitirip sağlanan yardımı onlara ulaştırdıktan sonra size uğrayacağım. Sonra da İspanya'ya gideceğim. Yanınıza geldiğimde Mesih'in bereketinin doluluğuyla geleceğimi biliyorum. Kardeşler, Rabbimiz İsa Mesih ve ruhun sevgisi adına size yalvarıyorum. Benim için Tanrı'ya dua ederek uğraşıma katılın. Yahudiye'deki imansızlardan kurtulmam için ve Yeruşalim'e olan hizmetimin kutsallarca kabul edilmesi için dua edin. Öyle ki Tanrı'nın isteğiyle sevinçle yanınıza gelip sizlerle gönlümü ferahlatayım. Esenlik veren Tanrı hepinizle birlikte olsun. Amin.
1: Romalılar 16. Bölüm.
0: Özel istekler ve selamlar. Kenhere'deki kilisenin görevlisi olan kız kardeşimiz Phoebe'yi size salık veririm. Kutsallara yaraşır biçimde onu Rabbin adına kabul edin. Herhangi bir ihtiyacı olursa kendisine yardım edin. Çünkü o, ben dahil birçoklarına destek sağlamıştır. Mesih İsa yolunda emektaşlarım olan Priska ve Aquila'ya selam edin. Onlar benim uğruma yaşamlarını tehlikeye attılar. Yalnız ben değil, öteki ulusların bütün kiliseleri de onlara minnettardır. Onların evindeki inanlılar topluluğuna da selam söyleyin. Asya elinden, Mesih'e ilk iman eden sevgili kardeşim Epenetus'a selam edin. Sizin için çok çalışmış olan Meryem'e selam söyleyin. Mesih'in elçileri arasında tanınmış ve

benden önce Mesih'e inanmış olan soydaşlarım ve hapishane arkadaşlarım Andronikus'la Yunia'ya selam edin. Rab'be ait olan sevgili kardeşim Ampliatus'a selam söyleyin. Mesih yolunda emektaşımız olan Urbanus'a ve sevgili kardeşim Stakis'e selam edin. Mesih'in beğenisini kazanmış olan Apellis'e selam söyleyin. Aristobulus'un ev halkından olanlara selam edin. Soydaşım Herodion'a selam söyleyin. Narkes'in ev halkından Rab'be ait olanlara selam söyleyin. Rab'bin hizmetinde çalışan Trifena ile Trifosa'ya selam edin. Rab'bin hizmetinde çok çalışmış olan sevgili Persis'e selam söyleyin. Rab'bin seçkin kulu olan Rufus'a ve bana da annelik etmiş olan annesine selam edin. Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrovas, Hermas ve yanlarındaki kardeşlere selam edin. Philologus'la Julia'ya, Nereus'la kız kardeşine, Olympas'la yanlarındaki bütün kutsallara selam edin. Birbirinizi kutsal öpüşle selamlayın. Mesih'in bütün kiliseleri size selam ederler. Kardeşler, size yalvarırım. Aldığınız öğretiye karşı gelerek, ayrılıklara ve sapmalara neden olanlara dikkat edin. Onlardan sakının. Böyle kişiler Rabbimiz Mesih'e değil, kendi midelerine kulluk ediyorlar. Saf kişilerin yüreklerini kulağa okşayan tatlı sözlerle aldatıyorlar. Söz dinlerliğinizi herkes duydu. Bu nedenle sizin adınıza seviniyorum. İyilik konusunda bilge, kötülük konusunda deneyimsiz olmanızı isterim. Esenlik veren Tanrı çok geçmeden şeytanı ayaklarınızın altında ezecektir. Rabbimiz İsa'nın lütfu sizinle birlikte olsun. Emektaşım Timoteos, soydaşlarımdan Lukius, Yason ve Sosipater size selam ederler. Mektubu yazıya geçiren ben Tertius, Rab'be ait biri olarak size selamlarımı gönderirim. Ben Pavlus'a ve bütün inanlılar topluluğuna konukseverlik eden Gaius size selam eder. Kent hazinedarı Erastus'un ve Quartus kardeşin size selamları var. Tanrı duyurduğu müjde ve İsa Mesih'le ilgili bildiri uyarınca, sonsuz çağlardan beri saklı tutulan sırrı açıklayan vahiy uyarınca sizi ruhça pekiştirecek güçtedir. O sır şimdi aydınlığa çıkarılmış ve önce siz Tanrı'nın buyruğuna göre peygamberlerin yazıları aracılığıyla bütün ulusların iman ederek söz dinlemesi için bildirilmiştir. Bilge olan tek Tanrı'ya İsa Mesih aracılığıyla sonsuza dek yücelik olsun. Amin.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
3: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
10: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
10: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
10: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
11: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
12: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler, Radyo Maranata'da.
13: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kibir, açgözlülük, şehvet,
4: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
3: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
4: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
3: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
4: Affedilmeyecek bir günah var mı?
3: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
4: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
3: Ben Aydın Kutlu.
4: Ben Nuh Baytekin.
3: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
6: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor. Yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
3: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
3: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
3: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Hepsi ve daha fazlası. Radyomarinata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar. Ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
7: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
9: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
4: müzikten mimariye,
3: mimariden bilime,
4: bilimden siyasete,
3: siyasetten felsefeye,
4: felsefeden sinemaya,
3: sinemadan sosyal yaşama,
4: birçok farklı kavrama
3: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
3: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
12: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
13: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
14: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
13: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
14: Gerçekler sorulardan korkmaz.
15: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
6: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
3: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
3: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
3: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih. Lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster. Ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsin.
9: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
10: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.
5: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
3: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
4: Peki gerçekten öyle mi?
11: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
4: Evren bizi dinliyor mu?
11: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
4: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
11: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
12: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden.

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Bu programda birçok medeniyeti ev sahipliği yapan Anadolu topraklarında Hristiyanlığın doğuşuna ve gelişimine bakacağız. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan, hoş geldiniz Behnam Bey.
1: Hoş bulduk, nasılsınız?
0: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
1: Çok teşekkürler, sağ olun.
0: Sohbetimize başlamadan önce bizi sosyal medya platformlarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden bize ulaştırabilirsiniz demek istiyorum. Ve yeni bir programa başlıyoruz ve Anadolu'daki aslında Hristiyanlığın gelişimine bakacağız, doğuşuna bakacağız. Bu anlamda aslında şu soruyla başlamak istiyorum. Anadolu ismini nasıl almıştır? Hristiyanlıktan önceki sınırları neydi? Biraz Anadolu'dan bahsedelim.
1: Tabii Anadolu aslında çok önemli bir terim. Bütün dünyada biliniyor. Şimdi Büyük İskender Anadolu'yu fethetti. İran ve o bölgeyi fethedince onun amacı aslında iki kültür, Doğu ve Batı kültürünü birleştirip ve yeni bir Helen kültürünü oluşturmak. Ve o bölge verimli olduğu için Anatoli, yani güneşin doğduğu yer, yani doğu bölgesi anlamına gelir. Hı hı. Ve o günden beri kullanılıyor, 2000 yıldır. Hatta İsa Mesih'ten önce de kullanıldı. 2200 yıl önce bu terim kullanılıyor, Anadolu.
0: Evet.
1: Anatolia'dı aslında. Sonra Türkçe'ye Anadolu denmiş, öyle.
0: Evet. Tabii ki Anadolu toprakları zengin bir medeniyete ve kültüre sahip. Aslında bu bağlamda eski ahitte ve yeni ahitte geçen yerlerin neredeyse %80'i de Anadolu topraklarında geçiyor. Biraz kutsal kitaptaki karakterlerden ve Anadolu'da geçen birçok önemli olayın geçtiği yerlerden bahsedebilir miyiz?
1: Evet, tabii aslında dediğin gibi çok doğrudur. Aslında Hristiyanlık bu ülkede, Anadolu'da yabancı bir unsur değildir. Yani bazen halkla konuşurken, üniversitede ders verirken, konuşurken diyorum ki Türklerden önce de, İslamlıktan önce de Anadolu'da Hristiyanlık vardı, Hristiyan varlığı vardı. Şimdi Mezopotamya Yunanca bir isimdir. Çünkü Yunanlılar, Büyük İskender Romalılar döneminde oraları işgal etmişlerdi ve genellikle kullandıkları terimler hep Yunancaydı. Mezopotamya, iki nehir arası, Dicle ve Fırat arasında verimli topraklara Mezopotamya dendi ve İki nehir de Dicle ve Fırat'ta kutsal kitapta yaratılış bölümünde vardır.
0: Evet.
1: Mezopotamya'da Ağrı Dağı Mezopotamya vardır. Haran, düşün ki Haran Mezopotamya'da, yani Anadolu'da Mezopotamya vardır ve kutsal kitapta geçiyor. Babamız İbrahim, yani Yahudilerin asıl atası diye, Aramiydi kendisi, Aramiydi. Her ne kadar Yahudi diyor, Aramiydi. İbrahim baba kendisi Irak'ın Ur kentindendi. Gelip yerleşti, onun dayıları yani İsrail'in kurucuları Yakub'un hanımının kardeşleri aslında Haran'da çalışıyorlardı. Çiftlik ve hayvancılıkla uğraşıyorlardı. İbrahim yanlarına geldi, Haran'a geldi. Haran'da kutsal kitap vardır. Daha tarih yazılmadan, tarihte yokken yani bunlar vardı, inkar edemeyiz. Ve şimdi Haran'a giderseniz hala o dönemde kalan ilkel evler vardır. İbrahim orada yerleştiği, Yakup, İsrail'in, yani adı sonradan İsrail olduğu, onun o geldi, hatta Haran'da bir kız aldı, Rebeka adında bir kız aldı. Orada Haran'da, yani Urfa'da yaşıyorlardı bunlar ve çok verimli topraklardı, çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyorlardı.
0: Evet, aslında görüyoruz ki kutsal kitaba baktığımızda günümüz toprakların içerisinde, yani Anadolu topraklarının içerisinde bahsedilen yerler var ve Hristiyanlığın aslında bu topraklara çok yabancı olmadığını da görüyoruz.
1: Hı hı.
0: Tabii ki bu topraklar içerisinde Antakya'nın özel bir yeri var. Hristiyanlık tarihi içinde özel bir yeri var. Belki bunun nedeninden biraz bahsedebiliriz. Neden Antakya bu kadar önemli Hristiyanlık
1: tabii
0: için?
1: Tabii. Antakya o dönemde en büyük kentlerden, uygar bir kenti. Hatta söylentiye göre ilk cadde, geceleyin aydınlatılan cadde de Antakya'daydı. Tabii elektrik yoktu, lambalarla anlatılıyorlardı. Ve İsa Mesih, imanlılar İsa Mesih ölüp dirildikten sonra, İsa Mesih dünyaya geliş amacı bütün insanlar için, günahkarlar için, Tanrı'dan uzaklaşan insanı Tanrı'yla birleştirmek için, Tanrı'ya yaklaştırmak için, İsa Mesih aslında o

0: Yani hayattayken uluhiyet, tanrılık vardı onda. Değildi. Ve ona iman edenler Yahudiler baskı yüzünden Filistin'den kaçıp Antakya'ya geldiler. Ve orada yerleştiler. Yakup, Petrus, sonra da Paulus aralarına katıldı, Silas. Ve bunlar orada iken toplandılar ve ilk kez kendilerine Hristiyanus adını taktı. Yani Hristiyan, yani küçük Mesihçi. Ve bu Hristiyanus kelimesi orada o çevrede yaşayan insanlar, putperestler onları alay ederek Hristiyanus, yani alay ederek, onlar da Hristiyanus küçük Mesih demektir, Mesihçi demektir. Bu adı kullandı. Bakınız Kutsal Kitap'ta bir ayet okuyayım size. Kutsal Kitap Elçilerin İşleri 11. bölüm 26. ayet şöyle diyor. 25-26. Sonra diyor Barnaba Saul'u aramak için Tarsus'a gitti. Belki sonra konuşacağız değil mi? Paulus Tarsuslu olduğunu konuşacağız. Onu bulunca da Antakya'ya getirdi. Böylece Barnaba ile Saul bir yıl boyunca oradaki inanlılar topluluğuyla, yani kilisesiyle bir araya gelerek büyük bir kitleyi eğittiler. Öğrencilere, İsa Mesih'in öğrencilerine ilk kez Antakya'da Mesihçiler adı verildi. Yani Hristiyan adı verildi. Ve bu çok önemli Hristiyan tarihinde. Tabii.
1: Evet.
0: Öyle. Ve bu da ilginç ki o zaman Antakya Anadolu'nun bir parçasıydı. Ve ilk kez Hristiyanlık Anadolu'da, Antakya'da başladı. Ve oradan sağa sola dünyaya yayıldı.
1: Evet, o zaman Mesihçiler adını aslında almış olduklarını görüyoruz.
0: Hı hı.
1: Ve evet, bu aslında biraz tanınmak açısından da önemli.
0: Hı hı.
1: Peki Hristiyanların Antakya'ya gelmesiyle Anadolu topraklarında Hristiyanlığın öyküsü başladı diyebilir miyiz bu noktada?
0: Aynen böyle. Aslında Hristiyanlığın öyküsü Filistin'de ya da İsrail'de Yahudiler arasında iman edenlerin Filistin'i bırakıp Antakya'ya gelmesiyle başladı. Öykü buradadır. Evet. Ve buradan da bütün dünya başladı. Bunu da ek olarak söyleyeyim size. Bazen geçmişte, şimdi daha yok, geçmişte müjdeleme yaptığımız zaman hemen ertesi gün gazeteciler diyor ki işte bu Amerikalı misyoneller, Hristiyanlar dediği Amerikan dinini getiriyorlar. Oysa biz inancımızı, Hristiyanlığı Amerika'dan, Avrupa'dan almadık. Biz Anadolu'dan Batı'ya, Amerika'ya ihraç ettik.
1: Bunu evet bilmeli. Aslında çıkış noktası evet Anadolu dediğiniz gibi.
0: Ve ilk kez, yani söyleyeyim, bütün Batı'da ilk kilisede, ilk kilise Filippi'de, yani o zaman yine biliyorsunuz bütün Anadolu'ydu. Şu anda Yunanistan'a bağlı Filippi kentinde ilk kilise orada kuruldu.
1: Evet. Çok değerli bilgilere sahipsiniz ve gerçekten hepsini öğrenmek istiyoruz bu noktada. Anadolu toprakları bu noktada dediğiniz gibi çok önemli. Aslında Hristiyanlığın çıkışı, doğuşunun olduğu topraklar. Hatta Vahide adı geçen 7 kilisede, Küçük Asya denilen bölgede, yani Ege bölgesinde. Hı hı. Bunlar hangileridir? Kaçıncı yüzyılda kuruldu bu kiliseler?
0: Çok önemli tabii, aslında bu başlı başına bir konu, başka bir zaman da bunu görüşeceğiz. Hı hı. Ama hı hı. İsa Mesih'ten sonra, yani 30 Mesih, Rabbi İsa tarihe göre 33 yılında haça gerildi, dirildi ve öğrenciler dağıldılar, sağa sola dağıldılar ve kiliseler kuruldu. Ve Yuhanna, o dönemde Yuhanna Trajan adında çok zalim bir kral sayesinde, kral demeyeyim belki, bir evet kraldı, Romalıların kralıydı. Patmos denilen bir adaya konuldu oraya da. Patmos denilen bir adaya konuldu ve Patmos Aydın'ın karşısındaki bir yerde. Orada rüya görüyor. Gökte göğe çıkıyor. Rab ona gösteriyor ve diyor ki 7 kiliseye mesaj gönderiyor. 7 kilise, neden 7 kilise? Çünkü 7 Tanrı'nın yanında, Tanrı'nın terimolojisinde mükemmelliktir. Yani bütün kiliseleri kapsıyor. Ve ilginç ki belki ileriki dönemde de onlardan bazı mesajlar okuyabiliriz. Ama bu 7 kilise, mesela birincisi Efes. Hani diyor ki kilisenin meleğine yaz. Melek önderdir, kilisenin önderine yaz. Ve bu kiliseler yaptıkları iyi ya da kötü, Rab İsa onları uyarıyor. Ve bu kiliseye diyor ki her

0: kilise diyor ki yaptıklarını biliyorum. Bu kilise gayet güzeldi ama baskı görüyordu. Bu Efes'te şu anda da Selçuk'a bağlı bir yerdedir. İkinci kilisemiz de İzmir. O zaman Smirna'ydı. İzmir'dedir. Ona da mektup yazıyor. Ondan sonra Bergama. Bergama biliyorsunuz ki yine de şu anda Balıkesir'e bağlı yüksek bir tepede. Orada yazıyor ve orada Roma inancının merkeziydi. Oraya giderseniz giden insana göre ki her bir köşede, her bir kimetede bir tanrı, bir Apollos var, Zeus var, orada var. Ve Rab onlara diyor ki nerede oturduğunu biliyorum. Tanrının şeytanın tahtı oradadır. Çünkü onlar şeytana tapıyorlardı. Öyle. Onlara yazdı. Dikkat etmeleri için söyledi. Ondan sonra Tiyatira, Akhisar. Bakın hepsi o bölge Akhisar'da. Onlara da mektup yazıyor. Öbürü de Sart ya da Sardist. Sart şu anda İzmir denizi arasında bir yerdedir. Ve dünyanın en yüksek kalesi o zaman da ulaşılmaz kalesi oradaydı. Ve diyor ki nerede oturduğunu biliyorum diyor. Ayık uyanık ol, geleceğim sana bir gün. Sonra konuşacağız bunları.
1: Evet, daha ayrıntılı konuşacağız. Onları
0: yazıyor. Ondan sonra Philadelphia. Şimdi Alahisar. Akhisar bir de Alahisar. Alaşehir vardır. Hatta evet Alaşehir Denizli'ye yakın bir yerdir. Ona da yazmış. Ve en son kilise de Laodikya. Şimdi Pamukkale dediğimiz bir yerde.
1: Evet.
0: 7 kilise yazmış. Bu 7 kilise bütün kiliseleri temsil ediyor ve her kilisenin yaptığı yanlışlığı, hatayı, İncil dışı uygulamaları direkt söylüyor onlara.
1: Evet, gerçekten Anadolu'da kiliselerin olduğunu ve aslında Kutsal Kitap'ta, İncil'de bunun önemli olduğunu da, Tanrı'nın aslında gözü o kiliselerin üzerinde olduğunu da görüyoruz. Tabii ki konsiller de var, Anadolu'da yapılmış konsiller de var. Hangi konsiller yapıldı, ondan da kısaca bahsedebilir miyiz?
0: Tabii.
1: Bunların hepsini ayrıntılı işleyeceğiz aslında ama şimdilik yani en azından isimlerini bilelim, hangi konsiller oldu Anadolu'da.
0: Tamam, çok doğru söyleyeceğim. Şimdi önce konsil nedir, onu bilelim. Değil mi? Konsey nedir? Konsey bir kilisede, şimdi de, eskiden de, şimdi de eğer bir kilisede, kiliseler arasında bir sorun varsa, yani teolojik bir sorun varsa, İsa'nın kişiyle ilgili ya da uygulamayla ilgili bir sorun varsa, o kentteki kişilerin bir araya gelip o konuyu İncil ışığında tartışmasına konsey denir. İlginç ki Anadolu'da, yani bütün Hristiyan dünyasında Anadolu'da ilk evrensel konseyler Türkiye'de, yani Anadolu oldu. Ve o dönemde kiliseler arttıkça, çoğaldıkça insanlar farklı düşünceler konuşuyordu. O zaman şimdiki gibi İncil herkesin elinde değildi. İncil basılmıyordu. Ancak tek kişiler okuyordu. Ve herkes fikrini söylüyordu. Ve biliyorsunuz ki Anadolu, Yunan felsefesinin, Yunan felsefecilerin her köşede olduğu, konuştuğu, tartıştığı bir yerdi. Bu nedenle bazı kişiler yeni düşünceler ortaya çıktı İsa Mesih'in kişiyle ilgili. Ve kiliseler toplandılar. Evrensel, en önemli evrensel 4 konsey. Bunlardan biri Konseyi İsa'dan sonra 325 yılında ve ilginç ki gelecek sene dünyada 1700. yıl dönümünü kutlayacaklar. Çok güzel değil mi? İzlik Konseyi'nin kuzunun. Bunu sonra tartışacağız. Çok önemli kararlar. Bunu ek olarak söylemek istiyorum izninizle. Türkiye'de bir kanı var. Özellikle okullarda okutuyorlar. Müslümanlar arasında diyorlar ki İncil İznik Konseyi'nde değiştirildi.
1: Evet,
0: oysa farklı. Ben söylüyorum ki İznik Konseyi'nde tartışılan konular İncil'in ışığında ileri sürülen fikirlerin yanlış olduğunu söyledi. O zaman İncil vardı. İncil'in ışığında tartıştılar. İncil orada değiştirilmedi. Bu çok yanlış bir düşüncedir. İkinci bir konseyimiz var. Konstantinopolis ya da İstanbul Konseyi 381'dedir. O zaman da filozoflar ortaya çıkmışlardı. Biri demişti ki efendim İsa Mesih, Kutsal Ruh İsa Mesih'ten daha üstündür. Baba İsa'dan daha üstündür. Ve İsa Mesih aslında bedende değildi, sadece ruhtadır gibi laflar. Toplandılar, onu da tartıştılar. Sonra başka bir konsey oluştu. O da Efes Konseyi. Bu da önemlidir. O zaman aslında kiliseler arası, kilisenin bölünmesine neden olan bir konseydi. Nassur denilen bir patrik. Fikir ileri sürdü. Şimdi bunu söyleyeyim, sonra da tartışır. Diyor ki İsa Mesih'te iki beden var. İnsansal beden ve ilahi beden vardır. Ve bunlar ayrı ayrıdır ama birdirler. Bunu tartıştılar ve sonra bunu sonuçlandırmak için Kadıköy'de toplandılar. O da 451'de toplandılar ve ne yazık ki bu konseyde İsa Mesih'in evet iki tabi doğası vardır. Hem tanrısal doğa hem de fiziksel doğa. Ama bazı kiliseler, doğu kiliseler dediğimiz işte o zaman Ermeni doğu kilisesiydi ama Ermeni katılmamıştı. Kıptiler ve Doğu Süryanileri bu fikri kabul etmediler ve onlara sonra monofizist dediler, tek doğacılık. Oysa onlar, bu kiliseler monofizist olmadıklarını söylerler. Budur, önemli olan bunlardır ama sonradan bunu daha güzel açıklayacağız.
1: Evet, daha sonra bunları ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz diğer programlarımızda. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Hristiyanlığın aslında Anadolu ve Hristiyanlık programındayız ve Hristiyanlığın Anadolu'da nasıl yeşerdiğini, büyüdüğünü ve geliştiğini konuşuyoruz. Birinci bölümümüzde aslında Anadolu'nun ismini nasıl aldığından ve baktığımız zaman eski ve yeni ahitte geçen yerlerin %80'inin aslında Anadolu'da geçtiğinden konuştuk. 7 kilisenin aslında Anadolu'da olduğunu, ilk 4 evrensel konsilin Anadolu'da olduğundan bahsettik. Ve Antakya'ya geldiklerinde Hristiyanların aslında daha hızlı bir şekilde Anadolu'da Hristiyanlığın yayıldığından konuştuk. Önemli topraklar, Anadolu toprakları tabii ki. Şu soruyla devam etmek istiyorum ben aslında. Anadolu'da Hristiyanlık yayılmadan önce hangi uygarlıklar ve medeniyetler vardı? Belki oradaki durumu anlamak için biraz bundan konuşabiliriz.
1: Tabii, çok güzel bir soru sordunuz. Anadolu medeniyetler beşidir denir.
0: Evet.
1: Yani bugün yani biz Türkiye'de yaşıyoruz. Şimdiki bizden önce çok uygarlıklar yaşadı. Ya biz kısaca isimleri söyleyelim. Onları uzun uzun anlatamayız. Tarih dersinde değiliz biz zaten. Önce Hititler dönemi vardı. Ama çok ilginç ki Hititler dönemi son yıllarda, yani bu 20. yüzyılda, onları keşfetmeden önce kutsal kitapta geçiyor Hititler. Hı hı. Ve insanlar kutsal kitabı eleştirdiler. Böyle bir halk yok dediler. Sonra bakınız Hititler çok önemlidir değil mi? Yani Anadolu'nun her yerinde vardır değil mi?
0: Evet.
1: Medeniyetler gördük. Yani Hititler dönemi vardır ve bu da İsa'dan önce 1700 ile 1200 yıllarında 500 yıl egemenlik sürdüler, biliyorsun. Kolay değildir. Sonra Frigyalılar ve Lidyalılar, yani ikisi de çok yakındır. Bunlar aslında Lübnan döneminde var. Akdeniz bölgesinde, çevresinde yaşamış ve uygarlıklar getirmiş gruplardır bunlar. Halklardır. Frigyalılar İsa'dan önce 1200 ve 767 yılına, ondan sonra Lidyalılar da İsa'dan önce 1200 ve 546 yıllarına kadar. Bunlar gemicilikle önemliydi ve Lübnan'da ve o bölgede, Akdeniz çevresinde yaşayan insanlardı. Urartular vardı. Urartular Van'da, hala onların kalesi var. Hala onlarda onlardan kalan kalıntılar vardır ve kimisi diyor ki Urartular. Kimisi diyor ki bunlar Ermenilerin atalarıdır. Kimisi de Kürtlerin atasıdır ya da Farsların atasıdır diyorlar. Ama kim ne dese desin, Urartu diye halk yaşadı. Bunlar da İsa'dan önce 900 ve 585 yıllar arasındadır. İyonlular yaşadı. İyonlar Yunan kökenlidir ve bunların merkezi de İzmir çevresiydi. İyonya, hatta bazı o bölgeye İyonya bölgesi denir değil mi? İzmir ve çevresine. İyonyalılar da yaşadı bu ülkede. Ve aslında o daha önce söylediğimiz o 7 kilise hepsi o İyonya döneminde vardı.
0: Evet,
1: uygarlıklar. Evet.
0: Aslında baktığımızda Hristiyanlık yayılmadan önce de çok zengin bir medeniyete sahip çok, Anadolu toprakları.
1: Çok hazırlıktı. Galatayalarda diyor ki bir ayet vardı çok önemli. Tanrı oğlu İsa Mesih'in dünyaya gelişini hazırladı. Uygarlıklar, olaylar mı? Hepsini tam zaman dolunca diye başlıyor. Zaman dolunca, yani Rabbi mimar gibiydi. Mimar gibidir Rab.
0: Evet.
1: Her şey programladı ve zamanı gelince tam zamanında oğlunu gönderdi. Rab İsa geldiği zaman Romalılar egemendi. İskender'in o bölgeyi almıştı ve bütün bu uygarlıklar vardı. Ve o zengin uygarlıkta Tanrı'nın oğlu geldi ve insanları Tanrı'ya götürmek için, Tanrı'yı insanlara barıştırmak için. İsa Mesih'in başka bir unvanı var. Baş kahinimiz, kahin. Kahin,
0: evet.
1: Kutsal kitapta Tanrı ile insan arasında olan aracıdır. Eski antlaşmada konuşuyorum, eski ahitte. Tevrat döneminde bir kişi yalnız başına gidip de Tanrı'ya gidemezdi. Ancak kahin onu götürdü. Kahin onun yerine kurban ederdi. Ve İsa Mesih baş kahinimiz olarak geldi. İnsanları Tanrı'ya götürüyor ve Tanrı'yı insanlara yaklaştırıyor. Ve yeni antlaşmada, yani Hristiyanlık döneminde her bir Hristiyan, her bir inanlı birer kahindir. Kadın erkek fark etmez, kahindir. Çünkü direkt baba, abba, baba diye. Direkt ey Allah'ım diyebiliriz. Eskiden ne yazık ki halk gitmiyordu. Kahin onların yerine giderdi.
0: Evet.
1: Evet.
0: Tabii ki Hristiyanlık Anadolu'da yavaş yavaş yayılmadan önce aslında oradaki sosyal durum neydi onu merak ediyorum. Çünkü nasıl bir yaşam var sosyal olarak, nasıl insanlar? Çünkü Hristiyanlık yayıldığında aslında onlar ne durumda onu merak ediyorum.
1: Yani aslında sosyal yaşantı dediğim gerçekten çok ilkel bir yaşantımız vardı. Ve o dönemde sosyal durum gerçekten çok ilkeldi ya. Çiftçilikle uğraşıyorlardı. Çok basit, çok basit bir hayatları vardı. Ve o dönemde aslında İskender'in yani Yunanların o bölgede olmaları ve savaşlarla uğraşmaları, İskender genç yaşta ölünce bütün o bölge Filistin ve bölgesini Anadolu bir kısmını 4 komutanına bölüyor ve bu komutanlar gerçekten bazıları mesela Antiochus gibi adam çok ama çok gaddardı. Yahudilere çok sıkıntı veriyordu. Yahudilerin domuz gütmelerine ve domuz kurban etmelerini buyurdu. İlginç bir şeydir. Yani Yahudiler için bu çok çirkin bir olaydır.
0: Evet.
1: Ve bu olaydan ötürü isyan başladı Makkebeyler. İsyan başlayınca dağıldılar gittiler ve Masada çölüne sığındılar orada. Ve bütün Roma ordusu onlara gitti, onları kovalamaya başladı. Ama kaç ay bir şey yapamadı. Bunların yemek suyu azaldı. Ve baktılar ki çare yok. Onların eline, Romalıların eline düşecekler. Ve dediler ki Romalılar bizi kirletmesin, inancımızı bize alay etmesinler diye. Kendi aralarında 10'ar kişi seçtiler. Ve her bir kişi 10 kişi öldürecek. Ve öyle oldu biliyorsunuz. Ve bu tarihte vardır Herodot yazar bu olayları.
0: Evet, tabii ki aslında Anadolu'da birçok medeniyet var ve sosyal durumundan da bahsettiniz. Tabii ki bu medeniyetlerin bir inançları da var mutlaka. Hangi inanç sistemleri vardı Anadolu'da Hristiyanlık yayılmadan önce?
1: Şimdi biliyorsunuz tek tanrı düşüncesi aslında İsrail'le başladı. Hı hı. Tek tanrı, tanrı kendini Musa'ya tanıttı. Ve tek tanrı ve Musa halka dedi ki işte tanrınız tektir. Biz de Hristiyan olarak tek tanrıya inanıyoruz. Tanrının birliğine inanıyoruz. Tanrının her şeyi yapabileceğine inanıyoruz. Ama o dönemde doğal olarak politeistler vardı. Politeist insanlar basit olduğu için, saf olduğu için herkes kendine kimisi ağaç, kimisi yıldız, kimisi güneş, kimisi bir taş kendine bir tanrı yapıyordu. Ve ondan umut bekliyordu. Politeist vardı. Tabii Yahudilik vardı biliyorsunuz. Yahudilik o gelişmişti o dönemde. Sonra sır inançları vardı. Sırlar mesela biliyorsunuz zaten Anadolu ya da Mezopotamya mitolojisine baktığınız zaman sırlarla doludur. Yani zaten sihirbazlık var ya oradan doğdu. O bölgeden doğdu. Bunlar vardı.
0: Evet. Baktığımız zaman aslında Hristiyanlık Yeruşalim'den başlayıp daha sonra farklı bölgelere ulaşmış ve birçok insana da ulaşmış aslında. Hı hı. Hristiyanlar bu misyonu nereden alıyorlar ve birçok inanç içerisinde nasıl hızla insanlara ulaşabildiler? Çünkü çok fazla inanç da var, medeniyet de var.
1: Evet, şimdi her şeyden önce söyleyeyim size. İsa Mesih haçtayken öğrenciler dağılmışlardı korkudan. Hı hı. Ama 3 gün sonra mezar boş olunca gördüler ve İsa Mesih onlarla tanıştı, görüştü ve bunlar cesaretle doldular ve her yere gittiler, İncil'i anlatmaya başladılar. Hatta bir yerde diyor ki dünyayı alt üst eden bu adamlar. O Mesih haçtayken korkan o insanlar cesaretle, umutla doldu. Çünkü diri olan evet. Rab İsa ile tanıştılar. Diri olan Rab İsa ile tanıştılar. Ve bu Hristiyanlığın gelişmesinin en önemli, bakın çok sıkıntı çekti ama en önemli şeylerden biri birbirlerine olan sevgileri sonsuzdu. Hı hı. Çok birbirlerini severlerdi, Rablerini severlerdi. Ve bakınız ben yine elçilerin işleri bölümü, 2. bölüm 244'ten sonra okuyorum. Evet, elçilerin işleri 2.2.44'ten sonra okuyorum. Bak diyor ki imanlıların tümü bir arada bulunuyor. Her şeyleri ortaklaşa kullanıyorlardı. Hı hı. Mallarını, mülklerini satıyor ve bunun parasını herkese ihtiyacına göre dağıtıyorlardı. Ve her gün tapınakta toplanmaya devam ediyorlardı. İmamlar kendi evlerinde ve ekmek kırarlardı. Birbirlerine olan sonsuz sevgisi Hristiyanlığın gelişmesine ve o putperest, onlardan tiksenen, nefret eden o insanların yüreğine dokundu. Şimdi pak ve erdemli bir yaşam sürüyorlardı. O dönemdeki biliyorsunuz bütün günah çeşitleri vardı toplumda. Ama evet. Hristiyanlar İncil'in ışığında pak temiz bir hayat yaşıyordu ve bu onlara en güzel örnek oldu. Çünkü İsa Mesih diyor ki ışığınız bütün insanlara belli olsun ve bunlar temiz bir hayatla onlara gösterdiler. Şimdi ilk Hristiyanlar genellikle Yahudilikten ya da Pütperest'ten gelmiş. Yani Pütperest derken belki Yunan kökenliydiler ya da Asuri kökenliydiler. Ama köken, sosyal farkı gözetmiyorlar. Hepsi tek tek kardeştiler. Başkanları yani pastörleri ya da önderleri ile sıradan bir halk eşitti. Hepsi birdiler. Bu nedenle öyle. Ve iyi ve dürüsttüler. Halka yardım eden insanlardı. İnançların sıkı sıkıya bağlıydı. Ve bütün bu davranışlar o Tanrı'yı tanımayan putperestleri hayal kırıklığına uğrattı. Ve nedir bu? Araştırmaya başladılar. Ve bu nedenle yayıldı. Söyleyeyim size. Birinci kuşak bitiminde Türkiye'de %30 yani Anadolu'da %30 nüfusun %30'a kadar Hristiyan olmuştu. Ve ikinci kuşak çocuklar yani baba ve çocuklar Hristiyan olmuştu.
0: Evet, aslında anlattığınızdan anlıyorum ki Hristiyanlar yaşayışıyla aslında Rabbin sözüne olan bağlılıklarıyla insanlar arasında çok fark edilir bir yaşam sürüyorlardı ve bundan etkilenmiş olabilir tabii ki insanlar. Peki İsa Mesih'in aslında onlara vermiş olduğu bir misyon var mı? Ondan da bahsedebilir misiniz? Onlar aslında yayılmak yani bu inancı yaymak konusunda Mesih'ten aldığı bir misyon var mı?
1: Misyon budur. Gidin bütün dünya bu iyi haberi anlatır.
0: Evet.
1: İyi haber yani müjdedir. Yani iman edersen kurtulursun. Günahların bağışlanacak. Tanrı oğlu İsa Mesih sizin uğrunuza fidye olarak gönderdi. Misyon budur. Gidin krallığın yani Tanrı'nın egemenliğinin iyi haberini söyleyiniz. Budur misyon. Ve bu misyon şu anda bizimdir. Her birimiz için. Her bir Hristiyan işindir bu.
0: Evet.
1: Ama misyon derken bunu da açıklamak istiyorum. Türkiye'de çok yanlış anlaşılan bir terim vardı. Misyoner sanki gökten. Misyoner iş görev demektir. Yani Türkiye'de de kullanıyor. Efendim şu misyon diyorlar. Yani görevimiz kilisenin görevi dünyaya tuz ve ışık olmaktır. İleriki zamanda da konuşacağız bunu. Açıklayacağız.
0: Evet, tabii ki her insanın kurtuluşa ihtiyacı var ve bunu yalnızca İsa Mesih'e imanla yapabiliyoruz. Ve bu iyi haberi aslında duyuruyoruz. İlk Hristiyanlar da aslında bunu yaptılar ve müjde bu şekilde aslında Anadolu'ya yayıldığını görüyoruz. Çok zengin topraklar, çok değerli topraklar ve birçok medeniyet, inanç içerisinde Hristiyanlığın aslında nasıl yeşerdiğini de konuştuk. Programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum Behnam Bey sizlere. Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Esenlikler diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: En sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar. Ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler, Radyo Maranata'da.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
7: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinde.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
2: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
2: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
2: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
10: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı başlıyor. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu ve Günah ve Erdem program serisi boyunca konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin. Nuh Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Teşekkürler, ben de iyiyim. Ve Günah ve Erdem program serisi boyunca aslında yaşamımızdaki günahların yerine hangi erdemleri koyabiliriz? Bunu konu alıyoruz. Bunlar neden önemli aslında, bunu konu alıyoruz? Ruhsal yaşamımızı, günlük hayatımızı nasıl etkiliyor bu sorunlar? Bu noktaları ele alıyoruz. Ve eğer bu konuyla alakalı, programımızla alakalı, Hristiyanlık inancıyla alakalı sorularınız varsa bizlere soru@radyomaranata.com e-posta adresine iletebilirsiniz. Sosyal medyada da bizi @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz. Bugün oburluk günahı hakkında konuşacağız. Oburluk günahının yerine aslında ne koyabiliriz? Bunun nasıl üstesinden gelebiliriz? Bu konuda konuşacağız. Nuh Bey, size sormak isterim aslında. Oburluk tam anlamıyla nedir? Oburluk gerçekten bir bağımlılık mıdır, bir hastalık mıdır? Bu nasıl ele alabiliriz bunu?
1: Yani oburluk kutsal kitapta da olsun, normal insanların sözlük anlamına da baktığımız zaman kişinin yiyeceği olan ölçüsüz ve kontrolsüz düşkünlüğünü ifade etmek için kullanılıyor. Tabii bu oburluk kişinin fiziksel açlığının ötesinde yiyeceğe düşkünlüğü, yiyecek tüketimindeki ölçüsüzlük ve aşırı yemekle ilişkilendirilebilir. Bu davranış ruhsal sağlığı ve Tanrı'ya olan ilişkimizi olumsuz etkileyebileceği için bir bağımlılık kapsamına da alınabilecek bir özelliktir. Yani oburluk sıradan aşırı yemek değil, bir bağımlılığa kadar götürebilen bir etken olabiliyor. Kutsal kitaba baktığımız zaman kutsal kitapta bunu ifade eden çeşitli kelimeler var. Orijinal olarak kullanılan kelimeler var, İbranice, Grekçe ve İbranice kelimelere baktığımız zaman lazone denilen İbranice kelime oburluğu ifade ediyor ama bunun içerisinde aşırı yemek anlamına gelen bir kelimedir bu. Yani kişinin normal bir şekilde yemesi değil, yiyeceği aşırı düşkünlük anlamına gelen bir kelime oluyor. Aynı zamanda phagos denilen Grekçe bir kelime var. Bu da doyumsuz yiyen anlamına geliyor. Kutsal kitapta bunu genellikle Matta 11-19'da obur ayyaş denilen aşırı yiyen, aşırı içki içen kişileri ifade etmek için kullanılan, doyumsuz yiyen kişiler için kullanılan bir kelimedir. Genellikle bu şekilde ifade ediliyor.
0: Evet, aslında oburluk sizin de bahsettiğiniz gibi bir noktada yeme hazzını haddinden fazla ve bencilce arzulamak olarak da karşımıza çıkıyor. Ve biz bugünkü aslında program serisinde de üzerinde çok sık sık durduğumuz gibi günah hakkında konuşuyoruz. Yani bunun ruhsal anlamdaki boyutu nasıl olabilir? Onun üzerinde de bir sormak istiyorum size. Yani oburluk yalnızca fiziksel tüketimle mi sınırlı? Yoksa başka şeyleri de etkiliyor mu? Başka belki günahları da tetikliyor mu? Ya da her şeye karşı sergileyebilir miyiz bunu?
1: Aslında oburluğu geniş anlamda bakarsak sadece yiyecek değil, maddi, manevi, çeşitli şeylere bunu bağlayabiliriz ama ruhsal bir bağlılık olarak da değerlendirildiğini açıkça net bir şekilde söyleyeyim. Sadece fiziksel tüketimle ilgili değil, bu ruhsal bir bağımlılıkla olarak da değerlendirilebiliyor. Fiziksel yiyecek ya da içecek tüketimiyle sınırlı olmadığını biliyoruz. Ve kutsal kitapta oburluk fiziksel açlığın ötesine geçen bir açgözlülük ya da disiplinsizlik olarak da görülebiliyor. Yani bizler kutsal kitaptan örnek verecek olursak Filipililer 3. bölüm 19. ayette diyor ki onların sonu yıkımdır, tanrıları mideleridir, ayıplarıyla övünür, yalnızca bu dünyayı düşünürler. Burada kullanılan Grekçe kelime mide yerine kullanılan, midelerini tanrıları mide olarak kullanan bu ifade aslında bunların açgözlülüğünü ifade ederken bunu ruhsal bir boyuta da uzattığını görüyoruz. Yani bir ilahlaştırma ve günahın zaten putperestlik ya da bu tarz şeyler insan Tanrı'nın önünde günah olduğu için bu açgözlülüğün boyutunun fizikselde bir ruhsal tarafa da gittiğini görüyoruz. Açıdan da etkilediğini görüyoruz. 19. yüzyılda bir İngiliz din adamı ve yazar var. Kendisi Charles Beck diye. Bu kişi oburları şu şekilde ifade etmiş. Biraz bana bugünkü ayet okuduğum ayette de ilginç geldi. Diyor ki oburların tapınağı mutfak, rahipleri aşçı, sunağı ise sofradır, tanrıları ise mideleridir. Yani bu biraz daha kişilerin ruhsal hayatını da, ruhsal bir bağlılığı da olduğunu, yani fiziksel şeyle sınırlı kalmayıp ruhsal hayata da etkileyen ve başka günahları tetikleyen bir etken olduğunu açıkça söyleyebiliriz.
0: O zaman şey diyebilir miyiz yani Nuh Bey, hani biz aslında bir şekilde günlük yaşam içerisinde belki henüz Mesih'e iman etmedik, Tanrı'dan uzağız belki ya da belki Mesih'e iman ettik ama Tanrı'yla o tam doluluğu, tam o doyumu yakalama fırsatlarını vermiyoruz belki günlük olarak. İşte kutsakta bu düzenli okumuyoruz. Belki dua yaşamımızda eksikler var. Orada belki çatlaklar var. Biz acaba ruhsal olarak Tanrı ile doyumu yakalayamadığımız için mi oburluk ile kendimizi doyurmaya çalışıyoruz, böyle tatmin etmeye çalışıyoruz? Bu şekilde söyleyebilir miyiz?
1: Mutlaka. Yani o açıdan da bakabiliriz. Oburluğun ruhsal sağlığımızı etkilediği ve tanrısal, Tanrı'nın verdiği o ruhsal doyuma ulaşmayan ya da bununla tatmin olmayan insanların içinde yaşadığı açlığı ya da farklı şekilde onları doldurmak için oburluk, yiyeceklere yöneldiği görülüyor. Yiyeceklerden hayatın keyfini ve doyumunu elde etmek, lezzetli yemek yemek yaşamın büyük zevklerinden biridir. Tanrı'dan uzaklaşmış insan bu keyfi Tanrı dışındaki şeylerde arama eğilimindedir ve yemek bu arzuyu tatmin etmek için ideal bir araçtır.
0: Evet. Ve oburluğun başka ruhsal etkileri var mı Nuh Bey? Yani tam anlamıyla ruhsal etkileri nedir? Ruhsal sağlığımız nasıl etkiliyor?
1: Bunu iki şekilde ele alabiliriz. Bir tıp açısından açıklanan ruhsal etkilerini açıklayabiliriz. Bir de

0: ağacından yiyerek aslında bir anlamda oburluk yaparak o ağacın meyvesinden yere günaha düştüğünü görüyoruz. Bu yaratılışın ilk başında olan bir şeydir ve bu Tanrı'yla insanlar arasında bozan sebeplerden biridir. Yani oburluğa da bağlayabiliriz bunu. Ve kutsal kitaba baktığımız zaman Tanrı ile ilişkileri bozan şeyler arasında yiyecek her zaman ön plana çıktığı noktalar var. Örnek verirsek mesela Yakup'la Esav olayında Esav aç bir şekilde geliyor ve o kardeşi çorba yapmış, yemek yapmış ve aslında Tanrı'nın gözünde ilk oğulluk hakkı çok önemli ve Esav ilk oğlu olduğu için Tanrı'nın iki kat bereketini alan, ailedeki iki kat bereketi alan kişi. Ama Esav açlığından ya da o oburluluktan mı diyeyim, yiyeceği olan düşkünlüğünden ruhsal değerleri önemsemeyip kardeşini bunu bir çorbayla değiştirir, yemekle değiştirdiğini görürüz. Bu yemeğe olan tutkusunu Tanrı'ya olan bağlılığının önüne geçip Tanrı'yla, o Tanrı'nın bereketleriyle yiyeceği yer değiştirdiğini görüyoruz. Bir de biz Tanrı'nın halkını çölde ilerlediği zaman, Tanrı onları Mısır'dan çıkardığında çölde Tanrı onları mucizevi bir şekilde 2 milyona yakın insanı manla doyuruyor. Man dediğimiz Tanrı gökten indirdiği sabahleyin çiğ şeklinde olan ve bir pide şeklinde gelen bir yiyecek veriyor onlara. Ve bu yiyeceği 40 yıl boyunca verdi ama 40 yıl boyunca yedikten sonra bunlar böyle olmadı bu halk, ama yedikleri sırada aralarında yabancı uluslardan insanlar vardı. Yani Mısır'dan çıkarken Yahudiliğe dönmüş ya da onları benimseyip onlarla beraber çıkan insanlar vardı. Ve bu insanlar et yemek ya da başka yiyeceklere olan o Mısır'daki o zenginliği hatırlayıp sürekli bunlardan yakındığı için bu topluluk Tanrı'nın halkı içinde de bir yakınmaya sebep oluyor. Ve Tanrı'ya ne diyorlar? Tanrı, senin yönlendirdiğin gibi biz vaat edilen topraklara gitmek istemiyoruz. Bizi kurtardın, köle olduğumuz yere geri dönmek istiyoruz deyip Tanrı ile ilişkilerini kesip yiyecek için, daha fazla zenginlik için ya oburluluk için Tanrı ile ilişkilerini kesmeye çalıştığını görüyoruz. Böyle konulara baktığımızda ve Süleyman'ın özdeyişleri gibi çok şiirsel ya da öğüssel noktalara baktığımız zaman yemek genellikle oburluluk noktası bizim Tanrı ile o ilişkimizi kesebiliyor. Bir de bunun tıptaki açıklamasına baktığımız zaman oburluluğun bir sonucu da ya da ondan kaynaklanan bir şey de obezite diyebiliyoruz. Obezite oburluluk eğilimin sonuçlarından biridir. Bunun etkileri nedir? Depresyon, kaygı bozuklukları, yeme bozuklukları gibi şekilde ortaya ruhsal bir hastalık olarak ya da ruhsal sağlığımızı etkileyecek bir etken olarak ortaya çıkıyor. Depresyon dediğim şey genellikle obez olan kişilerin beden üzerindeki kontrollerini kaybetmesi, benlik saygısının azalması ve suçluluk psikolojisine sahip olması toplum içerisinde kendilerini yalnız hissettiriyor ve zaman içerisinde sürekli kendi dış görünüşüne önem verip bundan tatmin olmadığı için depresyona girme durumları olabiliyor. Aynı zamanda kaygı bozuklukları olabiliyor. Kişi kendisine olan o benlik saygısını kaybediyor. Vücudunun durumu ya da kilolu olması ya da aşırı yiyeceğe düşkün olması bunu benlik saygısının azalmasına sebep oluyor. Bu da kişinin toplum içerisindeki tavır ve davranışlarını etkileyerek temel etkenlerden biri oluyor. Yani sosyal ilişkileri etkileyebiliyor ve bu da kaygı bozukluğuna da yol açabiliyor. Yeme bozukluğu dediğimiz genç kızlarda o gençlik döneminde ya genellikle dış görünüşe önem vermeleri ve bundan dolayı kilo vermeye çalışmaları, zayıf olduğu halde tatmin olmayıp sürekli bir ne diyelim yemeklerini kısıtlama alışkanlığını yapmaları ya da bazıları ne yapıyor, istediği yemeği hazmede yani sürekli lezzetli yemekler yemek istiyor, oburluluk gösteriyor ve bunu midesinde çözülmeden kusma yoluyla ya da dışarı atma yoluyla bir şekilde kendi oburluluğunu tatmin etmeye çalışıyor. Bu da yemek bozukluklarının oluşmasına sebep olabiliyor.
1: Evet, aslında psikolojik olarak o duygusal yeme diye bir şey de var. Aslında kişiler o duygusal açlıktan belki
0: stresten
1: dolayı, aynı zamanda belki tatmin olmayan diğer duyguları, belki sevgiyi tam anlamıyla hissetmedikleri için o açlığı fiziksel olarak bastırmaya çalıştıklarını da görüyoruz. Elbette ruhsal etkileri var, fiziksel etkileri de var. Mesela Süleyman'ın özdeyişlerinde 23-20'de diyor ki ve 21. ayette aşırı şarap içenlerle, ete düşkün oburlarla arkadaşlık etme. Çünkü ayyaş ve obur kişi yoksullaşır, uyuşukluk da insana paçavra giydirir diyor. Özellikle mesela şu an günümüz ekonomisinde daha da büyük bir etkisi var aslında biz yeme alışkanlıklarımızı düzene koymadığımız zaman. Ya da bu konuda bir problemimiz varsa oburlukla mücadele ediyorsak,

0: aynı zamanda ekonomik olarak da bizi şu anda çok etkiliyor gerçekten.
1: Evet.
0: O zaman oburluk gerçekten ölümcül diyebilir miyiz Nuh Bey? Yani ölümcül günahlar arasında mesela oburluğun da sık sık sıralandığını, listelendiğini görüyoruz. Hı hı. Gerçekten ölümcüldür diyebilir miyiz?
1: Yani ölümcül demesinin sebebi az önce bizim ruhsal etkilerine baktığımız zaman oburluğun Tanrı ile olan ilişkimizden bizi uzaklaştırmasına sebep oluyor. Yani Adem ve Havva'nın işlediği günah, oburluluk açısından baktığımızda ele aldığımız zaman onların bir ruhsal ölüme, bedensel ölüme de götüren bir etken olduğunu görüyoruz. Oburluğu doğrudan kutsal kitap ölümcül günah olarak adlandırmasa da bu konuda birçok uyarıda bulunduğuna göz önünde alırsak bizim için ölümcül günah diye de açıklayabiliriz. Ama direkt kutsal kitapta oburluk ölümcül günah diye bir açıklama yok.
0: Evet.
1: Oburluk aşırı yemek, içmek ya da bir şeye fazlası düşkün olmak anlamına geldiğinde Hristiyanlıkta bu davranış Tanrı'nın sağlıklı bir yaşam sürdürmemiz için yarattığı bedenimize karşı ihanet olarak görülebilir. Çünkü bu bedenimiz Tanrı'nın ruhunun tapınağı olduğu için bunu bakmakla sorumluyuz. Hem ruhsal anlamda hem fiziksel anlamda bedenimizin sağlığımıza bakmamız gerekiyor. Ve aşırı yapılan bütün bu şeyler bedenimize zarar verdiği için bunu bir günah olarak görüyoruz. Çünkü her şeyin aşırısı Tanrı'nın bakış açısına göre günah. Çünkü Tanrı bizi yaratırken günde 3 öğün yemek için ya da sürekli yiyecek yemek için yaratmadı. Bizler eski ilk insanlara baktığımız zaman avlandığında, yiyecek bulduğunda yiyorlardı ve vücut buna göre ayarlanmıştı. Ama aşırıya kaçarak ne oluyor insan? Aslında Tanrı'nın verdiği bu bedene zarar veriyor.
0: Evet.
1: Ama burada bir altını çizmek istediğim bir nokta var. Çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle fazla kilolu kişiler bu şey bağımsızdır. Yani bunu günah olarak görmemek gerekiyor. Çünkü doğum yapmış annelerin kilolu olmaları, yani vücut çocuğun gelişimi için kilo alması çok doğal bir şey bu süreçte. Bu kişiler bunu düşünmemesi gerekiyor. Ya da çok çocuk yapan anneler var. Fazla bir çocuk, yani bizim doğu kültüründe de olabilir, olmayan Anadolu'da da var. 5 tane, 7 tane, 10 tane doğum yapan annelerde o doğum sonrası kilo verememe durumları oluyor. Bu aşırı aşırı demeyelim de çok çocuk doğuran kadınlarda görülen bir özellik oluyor. Ya da bünye olarak kilolu olan insanlar var. Ya da hormonal bozukluk, rahatsızlıkları olan insanlar var. Tabii bu insanları hemen günah kavramına sokup
0: tabii
1: hemen oburluk günahtır, senin işte bu çok kilo almanın sebebi budur demek doğru olmaz. Bu konuda biraz hassas olmak gerekiyor.
0: Kesinlikle öyle. Yani dinleyicilerimiz de lütfen kendilerini kötü hissetmesinler ya da yanlış bir şey söylediysek biz özür dileriz burada. Tabii ki burada bahsettiğimiz şey o. Biraz açgözlülükle alakalı aslında.
1: Aşırıya kaçma.
0: Aşırıya kaçmakla. İşin aslında ruhsal tarafıyla alakalı noktalarda konuşuyoruz. Elbette rahatsızlıkları olanlar var. Onlar için hani siz günahkarsınız anlamında söylemiyoruz tabii ki. Son olarak şeyi sormak istiyorum. Aslında Tanrı'nın isteği ne? Yani araya gitmeden önce son olarak sormak istiyorum. Sonra devam edeceğiz programımıza zaten ama oburluk karşısında Tanrı'nın bizden isteği ne Nuh Bey?
1: Tanrı'nın bizden istediği şey yemek. Aslında Tanrı'nın bize verdiği hem haz almamız için verdiği hem de paylaşmamız için verdiği, bakım için verdiği, sevgi için verdiği bir şeydir. Ve bunu Tanrı'nın isteği nedir diye baktığımız zaman Tanrı genellikle bunu yemekleri, sevgi, bakım, paylaşım gibi unsurlarla birleştirdiği, ilişkilendirdiği örnekler kutsal kitapta da görebiliyoruz. İsa Mesih'in Kana düğününde suyu şaraba çevirmesi, yani biz bunu bir içki olarak değil, o dönemde su olmayan yerde üzüm suyu ya da mayalaşmış üzüm suyunu şarabı genellikle içtikleri ve içecek olarak içtikleri ve böyle bir ihtiyacı İsa Mesih gerekli gördüğü için onlara sağlaması ya da 5 ekmek 2 balıkla 5000 kişiyi doyurması. Yani insanların sadece yaşamlarındaki ruhsal şeye odaklanmıyor İsa Mesih. Hem bedensel ihtiyaçlarının da doğal olarak giderilmesi konusunda ve bunu paylaşarak, bölüşerek kullanmamızı istiyor. Sahip olduğumuz yiyecekleri, içecekleri paylaşmamızı istiyor. Bunu birkaç sebeple, yani Tanrı'nın bize isteğini ve çözüm yolu gösterdiği şeyleri birkaç başlık altında anlatabiliriz. Ruhsal besine alışmak bizim için çok önemli. Her şeyden önemlisi oburluğu yenmek için ve Tanrı bize daha çok vurguladığı şey fiziksel açlığımızı ruhsal bir açlıkla değiştirmektir. Bizim bedenimiz nasıl ruhsal besinlere ihtiyacı, bedenimizin normal yiyeceklere ihtiyacı olduğu gibi ruhumuzun da ruhsal besinlere ihtiyacı vardır. Bu ruhsal besinlere odaklanmak bizi bir anlamda oburluktan kurtaracaktır. Tanrı'nın sağladığı manevi ruhsal gıda yöneldiğimizde fiziksel besinlere olan aşırı arzumuzun yerine Tanrı ile olan manevi tatminlik bizi dolduracaktır. Mezmura baktığımız zaman Mezmur 34:8'de diyor ki Tanrı'nın iyiliğini tatmakla ilgili bize söylüyor. Tanrı'nın iyiliğini tadın derken aslında bir anlamda ruhsal olarak bizim Tanrı'nın iyiliklerini tattıkça, ondan tatmin oldukça, az önce senin de vurguladığın gibi o ruhsal boşluğa düşmemiş oluyoruz. Ve Tanrı'yla tatmin olduğumuz zaman, Tanrı'yı tattığımız zaman, ruhsal şeylerle doldurduğumuz zaman dünyasal yiyeceklere karşı düşkünlüğümüz de azalacaktır. Ve bunu Kutsal Kitap'ta Musa çölde, Yasanın Tekrar 8. bölüm 3. ayete baktığımızda çölde halka söylediği şey neydi? Sizin de atalarınız da bilmediği man ile sizi doyurdu, Tanrı sizi doyurdu. İnsan yalnız ekmekle yaşamadığını, Rabbin ağzından çıkan her sözle yaşadığını size öğretmek için bunu yaptı diyor. Yani Tanrı gökten man vererek bir anlamda onların sadece yeryüzündeki yiyecekleri değil, Tanrı'ya bakmalarını, Tanrı'ya odaklanmalarını ve ruhsal yiyecekler alarak da Rab'de beslenmeleri, Tanrı'da beslenmeleri gerektiği noktasına değiniyor. Ve İsa Mesih öğrencilerine onların bilmediği ruhsal bir gıdası olduğunu söyledi. Öğrencileri yorgun Samiriye'ye giderken yolda yorulmuşlardı ve İsa Mesih oturmuştu. Öğrencileri yiyecek almaya geldiler. Ama o geldiği zaman İsa Mesih onlara dedi ki benim sizin bilmediğiniz ruhsal bir yiyeceğim var. Ve evet, o ruhsal yiyeceğin aslında canların kurtuluşu, müjdeyi iletmek gibi başka şeyler oldu ve bunlar yöneldiğimiz zaman, bu ruhsal yiyeceklere odaklandığımız zaman ben fiziksel yiyeceklere ihtiyacımızın azaldığını ya da onlara olan düşkünlüğümüzün azaldığını göreceğiz. Ve başka yöntemler var. Oruç var. Oruç biliyorsun Kutsal Kitap'ta da bize tabii zorunlu olarak şu kadar tutacaksın demiyor ama zaman zaman oruç tutmanın bu bizim bedensel arzularımızı dizginlemeye de yardımcı oluyor. Hem de Tanrı ile o bedensel isteklerimizi Tanrı'nın varlığıyla doldurmak, Tanrı sözüyle doldurmak için güzel bir yöntem. Ve imanlılar genellikle bu şekilde de hayatlarındaki o oburluğa karşı kullandıkları yöntemlerden, onu yenmenin yöntemlerinden biri. Ve bir şey daha söyleyebiliriz. Yiyecekleri şükranla kabul etmek çok önemli. Yani Tanrı'nın bize verdiği yiyecekleri yaşamamız için verdi, sağlığımız için verdi. Ve bunları düşünerek, şükrederek yediğimiz zaman aşırıya kaçmama eğilimi olabilir. Çünkü bu yiyecekler Tanrı'dan geliyor. Yarın yine Rab bize sağlayacak. Evet. İhtiyaçlarımızı o biliyor. Yani bizim böyle aşırılığa kaçmamıza gerek yok. Ve Tanrı bize bu yiyecekleri verdiğinin bilincinde olarak şükredelim. Ve son bir şey de az önce benim değindiğim noktaydı. Yardım etmek konusunda. Tanrı sürekli olarak halkına yiyecekleri paylaşması konusunda da bilinçlendiriyor. İsa Mesih de bu konuda bizleri bilinçlendiriyor. Başkalarına, aç insanlara yiyecek paylaşımının hakkında bize öğütler veriyor. Luka 16. bölüm 19. ayetten 31. ayete kadar olan kısma baktığımız zaman zengin adam ve Lazar olayı çıkıyor. Orada zengin adam zengin arkadaşlarını çağırıp sürekli partiler yapıyor, yiyecekler yiyorlar ama dışarıda kapısının önünde fakir, dilenci bir adam var. Gerçekten dilenci. Yani o dönemdeki insanlar belki biraz alınma olacak ama bazen günümüzde fakir olmadığı halde, ihtiyacı olmadığı halde dilenip bunu bir iş olarak görenler var ama oradaki adam gerçekten yemeğe ihtiyacı vardı ve o zengin adamın kapısının önünde kadar gelmiş ve o zengin adam ona yiyeceklerini dağıtıp paylaşabilir ama bunu yapmıyor. Ve bunu yapmadığı için İsa Mesih onun sonunun nasıl büyük bir yargı olduğunu hakkında söylüyor. Aslında o kişinin yiyeceklerini dağıtabilir, o zenginliğini, yiyeceklerini başkalarına dağıtabilir. Ve son bir örnekte bir Rabbin sofrasında İsa Mesih bize Rabbin sofrasını vererek bu ruhsal paylaştığı, onun bedenini simgeleyen, onu ilişkilendiren o Rabbin sofrasını kardeşler, kilise bir birlik olsun diye, birlikte paylaşsın diye bunu kilise içerisinde bir ritüel olarak yaptı. Ve bu ritüel aslında bizim oburluk gibi böyle aşırı yiyeceklere, zevklere kaçmak değil. Tanrı'nın varlığını anımsayarak bu yiyeceği ruhsal bir paydaşlık, kardeşlerle birlikte bir sofra haline getirmeyi bize öğretti.
0: Evet, çok teşekkür ederiz. Şimdi bir virgül koymamız gerekiyor. Kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra sizlerle birlikte olacağız. Bizlerle kalın lütfen.

0: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
1: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Program, konu ve konuklarımızdan haberdar olmak için bizi takip edin. Sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Evet, kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programıyla devam ediyoruz. Oburluk günahını konuşuyoruz bugün. Kısa bir aranın ardından karşınızdayız. Konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin. Nuh Bey, aslında ilk yarıda oburluk günahıyla alakalı kavramlara baktık. Bağımlılık mıdır diye baktık. Sadece fiziksel tüketimle mi sınırlıdır diye baktık. Ve neden bu günah aslında bu kadar etkili, neden bu günah bu kadar yaşamımızı etkiliyor? Hem ruhsal olarak hem fiziksel olarak bizi etkiliyor, ona baktık. Şimdi şeyi sormak istiyorum aslında. Bugün modern toplum içerisinde oburluk günahının yaygınlaşmasına katkıda bulunan faktörler ne oluyor? Neden biz bugün oburluk günahıyla yüzleşiyoruz? Neden buna düşüyoruz?
1: Bunların başında aslında tüketim kültürü ve medya geldiğini söyleyebiliriz. Yani tüketim kültürü insanları sürekli olarak daha fazla tüketmeye teşvik ediyor. Reklamlara baktığımız zaman yiyeceklerin her an ulaşılabilir ve tüketilir olduğunu sürekli hatırlatarak yemeği bir ihtiyaç değil de bir has kaynağı olarak gösteriyor ve genellikle sağlıksız yiyeceklerin de daha çok reklamlarda ya da göz önünde bulundurduğumuz zaman bunlar insanları etkileyebiliyor. Yani insanlar gördüğü, izlediği şeylerden çok fazla etkilenebiliyor. Bazen bende de oluyor, mesela televizyon izliyorum. Gece geç saatte aklıma birden orada reklamı görüyorum ya da bir şey görüyorum, hemen ben de sipariş veresim geliyor, hemen yiyecek yiyesim geliyor. Aslında aç değilim ama onlar beni daha çok ona teşvik ediyor ve artık çok kolay oldu bir telefonla istediğin saatte yiyeceklere ulaşabiliyorsun ve evine kadar geliyor. Bu tabii ki tüketim kültürünün artması ve medyanın etkisi çok büyük oluyor. Bir diğer şey, modern yaşam temposunda aslında birçok insan yoğun bir stres altında oluyor. Yani iş stresi, aile stresi, sosyal hayat arasındaki bu stres, yaşanan karışıklarda denge kurmaya çalışırken insan çok yorgun düşebiliyor ve tükenmişlik hissedebiliyor. Bu durumda yiyecek bir kaçış, rahatlama aracı olarak olabiliyor. Yani kullanabiliyor insanlar. Stresten ve hızlı yaşam tarzından rahatlamak için bir anlamda yiyeceğe yönelebiliyor. Bu aşırı yiyeceğe düşkünlüğü açan, oburluğun yolunu açan bir neden olabiliyor. Kendi hayatımda ya da başkalarının, ya çevremdeki insanların hayatına baktığım zaman stresli zamanlarda çok daha fazla yemeğe yönelen, aşırı kilo alan insanları da görebiliyoruz. Ya da modern toplumda anında haz almaya teşvik eden bir kültür yaratılmıştır. Yeme alışkanlıkları da bu eğilimden etkileniyor. İnsanlar duygusal veya ruhsal tatminsizlik yaşadıklarında anlık tatmin sağlayan yiyeceklere yönelebiliyorlar. Bundan aldıkları hazla kendilerini o kısa da olsa tatmin edebildikleri için çeşitli yiyecekleri deneyimleyerek bu haza ulaşabiliyor. Bir sebep de aslında bugünlerde sosyal medya dediğimiz dijital bağımlılık var. Ve bu dijital bağımlılık içerisinde isim vermek biraz doğru olur mu bilmiyorum ama Facebook, Instagram, TikTok ya da YouTube gibi yerlerde çıkan videolara baktığımız zaman genellikle video resimler, genellikle yedikleri yemekleri paylaşan insanları görüyorsun. Çeşitli yiyecekleri, içecekleri paylaşıyorlar. Ya da yemek videoları, içerikli videolar çekiyor. Yani önüne aşırı derecede çok fazla yiyecek getirip bunu yiyerek çok büyük bir follow, insanların onları takip etmesini sağlıyor. Ve bu insanlar da bu kişilerden etkilenerek sürekli olarak ne yapıyor? Bu sosyal medyadaki lezzetli yiyecekleri yemeye çalışıyor. Ya da onlar gibi bu yollarla aşırı yemeğe, oburluğa gitme gibi bir etki de yaratabiliyor. Bu toplumumuzda hele gençler arasında çok yaygın olan bir şey ve gençlerimizi çok etkiliyor. Senin aslında söylediğin bu ruhsal boşluk kısmı da burada da tekrar ortaya çıkıyor. İnsanlar günümüzde Tanrı'ya az yöneliyor. Çünkü modern zamanda bilimin gelişmesi ya da bilginin gelişmesi, zenginleşme insanları bir anlamda Tanrı'yı bırakmaya ihtiyaç duymuyorlar. Tanrı'dan uzaklaşıyorlar. Tanrı'dan uzaklaşmak bizim içerimizde çok büyük bir boşluk oluşturuyor. Evet. Çünkü Tanrı'nın doldurabileceği gerçek haz var, gerçek mutluluk var. Bunu Tanrı'dan alamadıkları için, modern toplum Tanrı anlayışı, inancı olmadığı için ya da uzaklaştığı için bunu daha çok ne yapıyorlar? Bu eksiklerini yiyecekle doldurmaya çalışıyorlar. Çünkü bu daha çok kolay bir şekilde doldurulacak yöntem oluyor. Ve son söylemek istediğim şey, toplumsal normlar ya da yemek kültürü insanları biraz daha bu oburluğa yönetiyor. Çünkü eskiden yemek sadece hayatta kalmak için bir sebepse, Yani yemek sebebimiz hayatta kalmaksa günümüzde sosyal bir aktivite olarak görülmeye evet. başladı. Sosyal ilişkiler genellikle aşırı yeme alışkanlığını teşvik eden durumlar oluyor. Hatta modern toplumda yemek sosyal ve kültürel bir anlam taşıyarak hangi yemeği yediğini, kimlerle yediğini, nerede yediğini, senin kişinin statüsünü ve sosyal sınıfını da gösteren önemli bir gösterge gibi görülüyor. Ve bu yüzden insanlar buna daha çok yönelerek aşırı yemek ya da lezzetli, zengin yemekleri tercih ederek bu tarz şeyler yapabiliyorlar.
0: Evet. Peki nasıl ölçülü olabiliriz Ruh Bey?
1: Ölçülü olabilmemiz için bizler Hristiyan bakış açısına göre baktığımız zaman dua ve içsel disiplinlerle buna ruhsal bağlılığımızı geliştiririz ve bu fiziksel ihtiyaçlarımızı, oburluğu bir şekilde dengeleyebiliriz. Disiplin bizim hayatımızda çok önemli erdemlerden bir. Yani bu ölçülü olma anlamında bize yardım edecek şey disiplin ve dua hayatı çok önemli. Hristiyanların arzularını ve ihtiyaçlarını Tanrı'ya teslim ederek huzur bulabiliyor dua ederek ve dua gibi bir alışkanlık geliştirdiği zaman bu bizim stresimizin de azalmasını sağlıyor. Bizim içimizdeki o aşırı isteklerin, boş şeylerle doldurmaya çalıştığımız o isteklerin Tanrı'yla tatmin olma durumu var. Filipililer 4. bölüm 6. ve 7. ayetlerde şöyle bir söz var. Hiç kaygılanmayın. Her konuda dileklerinizi Tanrı'ya dua ederek yalvararak şükranla bilin. O zaman Tanrı'nın her kavraya çalışan esenliği Mesih İsa aracıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır. Bu yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır kelimesi çok önemli. Çünkü dua aracılığıyla bizim o ruhsal rahatsızlık yapan ya da bizi aşırıya yönelten oburluk isteğini dizginleyebilecek en önemli şey dua disipliniyle Tanrı önüne gitmek ve Tanrı'dan yardım istemek. Buna bağlı olarak ne olacak? Bunu biraz da olsa dengeleyebiliriz. Ya da ölçülü olabilmenin en güzel yolları az önce de değindik ama oruç tutmak ve fiziksel istekleri denetlemek çok önemli. Çünkü insan yedikçe mide ona alışıyor. Mide buna alıştıkça aslında doyduğu halde doymuşluk hissetmiyor ve bu oburluğa, obeziteye kadar gidiyor. Ama oruç tutmak sadece bedensel arzuları sınırlamak değildir. Aynı zamanda Tanrı ile olan ilişkiyi de düzeltmek ya da o ruhsal ihtiyaçları karşılamak için de yapılıyor. Ama bir anlamda da fiziksel o açgözlülüğü mü diyeyim ya da o oburluluğu dizginlemek için de çok etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ve ilk kiliseye baktığımız zaman insanlar Didakke denilen bir metin vardı. Ve orada çarşamba ve cuma günleri oruç tuttuklarını görüyoruz. Yani yiyeceklerini dizginliyorlardı ve bu bedensel arzularını kontrol etmek için yaptıkları bir yöntemdi. Ve bizler de bir anlamda bunu yapabiliriz. Ve bugünlerde diyet yapan kişilerin en çok önerdiği şeylerden biri aralıklı oruç diye aslında yapılıyor. Ve bu mideyi belirli bir süre boş bırakıp daha fazla yemektense daha az ve düzenli yiyerek hem beden sağlığını hem ruh sağlığını dengelemek için önemli bir şey olabiliyor. Benliği ve arzuları kontrol altına almak bizim için ölçülü olmaya çok yardımcı olacak. Az önce ben disiplin dedim ama bununla bağlantılı olarak Paulus ölçülü olmayı biraz sporcu metaforuyla açıklıyor. Nasıl açıklıyor? Diyor ki yarışa katılan herkes kendini her yönden denetler. Kendim reddedilmemek için bedenimi eziyet çektirip onu köle ediyorum derken bir anlamda bedenin arzularını kontrol altına almak için Tanrı'ya olan bağlılığımızı güçlendirmeye çalışmanın önemini vurguluyor ve benliğin arzularını bu şekilde hani Tanrı'nın varlığının önünde disiplin ederek bu oburluğundan da kurtulup bir ölçülü olmamıza yardımcı olacaktır. Ve her zaman söylediğimiz bir konu kutsal ruhla dolduğumuz zaman ya da Tanrı'nın ruhuyla daha çok yönetildiğimiz zaman o bize bir özdenetim ruhu verecek. Bu özdenetim ruhu bizim aşırıya kaçtığımız noktalarda biz daha önce açgözlülüktür başka konulara değindik. Orada da bu konuya değindik ama gerçekten erdemli olabilmenin en güzel yolu, en anlamlı yolu kutsal ruhun yönetiminde özdenetime sahip olmak, o armağana sahip olmak. Özdenetime sahip olduğumuz zaman da benliğin arzularını sınırlayarak bu anlamda oburluğu yenmiş olacağız. Hem de ölçülü bir hayatımız olacak diyebilirim.
0: Bu noktada belki kutsal ruhtan bahsetmek gerekebilir. Hani dinleyicilerimiz bilmiyor olabilirler. Belki ilk defa karşılaşmış olabilirler. Aslında kutsal ruh dediğimiz Tanrı'nın ruhudur. Ve bir kişi Mesih İsa'ya iman ettiği zaman Mesih İsa'nın aslında kendisi için çarmıhta öldüğüne, dirildiğine ve onun aracılığıyla kurtulduğuna, kendi iyi işleriyle, sevaplarıyla, amelleriyle kurtulamayacağına iman ettiğinde ve İsa'yı şahsi Rabbi ve kurtarıcısı olarak hayatına kabul ettiğinde Tanrı sözünde bize açıklanan üzere Tanrı'nın ruhu aslında iman eden kişinin içinde yaşamaya başlıyor. Kutsal ruh geliyor aslında onun yüreğine, içine ve bu kişiyi yönlendiriyor. İman eden kişiyi aslında yönlendiriyor ve Nuh Bey ondan bahsetti aslında. Kısaca ona ben de değinmek istedim. Peki bununla beraber ölçülü olmanın fiziksel ve ruhsal faydaları neler olabilir Nuh Bey?
1: Fiziksel faydaları neler olabilir? Sağlıklı bir vücuda sahip olabiliriz. Yani ölçülü olduğumuz zaman en basit bir örneği, aşırı yeme ve içmenin getirdiği sağlık risklerini azaltacaktır. Tıpta da bunun birçok sebebini söylüyor. Aşırı yemenin ya da açgözlülük olmanın getirdiği hastalıklar var. Bunlardan bizi koruyacak. Birincisi kalp hastalıkları, yüksek tansiyon genellikle oburluktan, aşırı yemekten kaynaklanan bir şeydir. Ve bu eğer bizler ölçülü bir şekilde yaşayabiliyorsak bu bizim kalp hastalıklarından, yüksek tansiyondan korunmamıza da, ileride böyle bir hastalığa yakalanmamıza da azaltacağını söyleyebiliriz. Ölçülülük bizi diyabete karşı da koruyor. Çünkü obeziteye bağlı gelişen fiziksel sağlık sorunlarından biri insülin direncidir. İnsülin direnci durumunda obezite, insülin reseptörlerinde bir bozulmaya yol açarak insülin hormonunun kan şekerini dengeleme noktasında görevini yapamamasına neden olur. İnsülin direnci ileri evrede diyabete yol açar ve bu diyabetin ilerleme sürecinde çok büyük sıkıntılı sorunlar, başka organlara zarar vermesi, vücutta kangren oluşması gibi başka sorunlara sebep oluyor. Ama ölçülü olduğumuz zaman bu diyabet hastalığından da bizi koruyacağını tıp açısından söylenebiliyor. Bedensel açıdan baktığımızda, fiziksel açıdan baktığımızda sindirim sistemi hastalıklarından bizi koruyor. Genellikle oburlukta sindirim sistemi hastalıkları olan karaciğer yağlanması, safra kesesi ve böbrek hastalıklarına sebep oluyor. Yani birçok toplumumuzda, bizim aslında Türk toplumunda bu tarz hastalıklara yakalanan insanların çok olduğunu duyuyoruz. Bu biraz daha bu oburluk kısmında biraz daha kendimize ölçülü olabilirsek bu hastalıkları da azalmasına sebep olabilir. Bir diğer şey de uyku apnesi ya da yorgunluktan bizi koruyacak. Aşırı yemek de ne yapıyor? Uyku apnesi gibi uyku bozukluklarına sebep oluyor. Bu da bizim güne yorgun başlamamıza sebep oluyor. Bu konularda bize yardımcı olacak. Ama ruhsal faydaları nedir dediğimiz zaman, ruhsal öz denetim ve öz saygıyı getirecek bize ölçülülük. Yani bizler Galatyalılar 5. bölüm 22-23'te az önce dediğimiz kutsal ruhun meyvelerinden biri olan öz denetim bizim hayatımızda olduğu zaman ölçülülük aracıyla kişi ruhsal olarak öz denetim sahibi olmasını sağlayarak Tanrı'ya daha yakın hissetmesine katkıda bulunacak. Aşırı yeme gibi alışkanlığa kapılmamak kişinin kendisine olan saygısını arttırır ve bu da ruhsal dengeyi sağlayacaktır ve daha çok şükran ve tatmin hissi verecektir ölçülülük olmak. Yani kişinin aşırı açgözlü bir şekilde yiyeceklere yönelmek değil de Tanrı'nın verdiği nimetlere karşı bir şükran yüreğiyle, bir tatmin olma yüreğiyle olacaktır. Ve Pavlus da bunu aslında Filipililer 4. bölüm 11. ayette 13. ayete kadar olan kısma baktığımız zaman her durumda yetinmeyi öğrendim diyor. Yani aç olmayı da bilirim, tok olmayı da bilirim, fakir olmayı da ya da zengin birçok şeyde yetinmeyi biliyor. Tanrı'da olduğumuz zaman aslında bizim bahanelerimiz azalıyor ve sahip olduğumuz şeylerle şükredebiliyoruz ve tatmin olabiliyoruz. Ve bu bize bir anlamda da ölçülülük, ruhsal olgunluk ve bize hikmet getirebiliyor. Süleyman Özdeyişleri 16. ve 32. ayete baktığımızda sabırlı kişi yiğitten üstündür, kendini denetleyen de kentler fethedenden üstündür derken ölçülü davranışın kişinin ruhsal gelişimine katkı sağladığını ifade ediyor. Yani bu anlamda baktığımız zaman ruhsal olgunluk ve hikmet konusunda da bize yardımcı olduğunu da söyleyebiliriz. Bu da bizim ölçülü olmanın hem fiziksel hem ruhsal anlamda birçok katkısı olduğunu da açıklamış oluyoruz.
0: Evet, İsa'da nasıl görüyoruz? Nuh Bey, onu da sormak isterim. Yani İsa'da ölçülü olmayı nasıl görüyoruz?
1: İsa'da nasıl görüyoruz? Aslında İsa Mesih'in yaşamı ölçülü konusunda en mükemmel örneği sunuyor. İsa her durumda Tanrı isteğine uygun hareket etmiş ve aşırılıktan uzak duran bir yaşam sergilemiştir ve bu bizim için örnek alınacak bir şeydir. Şöyle bakabiliriz, İsa Mesih'te ölçülülüğü şu şekilde görebiliriz. Oruç tutma ve bedensel disiplin konusunda İsa Mesih bize birçok örnek gösteriyor. İsa Mesih çölde 40 gün boyunca oruç tutarak bedenin hakimiyetini ve Tanrı olan bağlılığını göstermiştir. Bu oruç fiziksel açlık ve ihtiyaçları kontrol etmenin yanı sıra Tanrı'ya daha fazla yönelmeyi de sağlıyor. Bu İsa Mesih'in bedensel disiplinini koruduğunu ve 40 gün boyunca bunu oruç tuttuktan sonra açlık hissettiğinde şeytan gelip onu denediğinde ruhsal olarak güçlü olduğu için o ayartılara da düşmediğini görüyoruz. Bu da çok önemli bir şey. Yani her ayartıya da her güdüye, her arzuya sürüklenmediğini görüyoruz. Bu anlamda insanın yaşamdaki ölçülük bedensel disiplinle oruç aracıyla da görüyoruz. Dünyevi güç ve zenginlik tekliflerini reddetmesi olarak da belki bunu biraz şeytanın İsa'yı denen, yine az önce değindiğim nokta, ama şeytan gelip insan acıktığı zaman yiyeceklerle onu deneyimle, eğer Tanrı'nın oğluysan bu taşlara söyle ekmek olsun diye. Ama orada İsa Mesih dünyavi güç ya da nasıl diyeyim, dünyadaki zenginlik ya da oburluk, dünya yiyeceklerine çok düşkün olmadığını, orada da yine az önce bizim değindiğimiz Musa'nın çölde halka söylediği gibi insan yalnız ekmekle yaşamaz, Tanrı ağzından çıkan her sözle yaşar derken ruhsal yiyeceklerle tatmin olduğunu bir şekilde İsa Mesih ölçülü bir şekilde yaşadığını bize gösteriyor. Bir örnek daha verip bitirmek istiyorum aslında. İsa dua ve yalnızlık anlarında Tanrı'ya bağlılık gösterdi. Yani evet, dua aracılığıyla İsa Mesih sık sık yalnız kalıp dua ederek Tanrı'yla olan bağını güçlendirdi. Bu davranışı dünyavi meşguliyete kapılmadan düzenli bir şekilde Tanrı'yla iletişim kurmayı sürdürmenin ölçülü bir ruhsal yaşam için önemini bize göstermiş oldu. O birçok anlamda duayla yalnız zaman geçirerek, yani Tanrı'nın babanın önünde zaman geçirerek onun iradesini yerine getirdiğini görüyoruz. Ve İsa da ölçülüyor, bunu görüyoruz. Ama ben son olarak bizi dinleyen kişilere şunu söylemek istiyorum izninizle. 1. Korintliler 10. bölüm 31. ayette Pavlus'un Korintli kiliselere, Korint'teki kiliseye önerdiği bir şeydi. Orada da oburluk vardı ve yiyecekle ilgili problem vardı ama çok güzel bir söz söylüyor. Diyor ki, sonuç olarak ne yer, ne içerseniz, ne yaparsanız her şeyi Tanrı yüceliği için yapın. Bizim yiyecek konusu olsun ya da başka erdemler olsun ya da ne bileyim bizim günlük hayattaki ihtiyaçlarımız olsun, bunları neyle uğraşırsak uğraşalım, bunları yaptığımızda sonuç Tanrı'ya yücelik getiriyor mu? Eğer Tanrı'ya yücelik getiriyorsa Tanrı'ya yücelik getirecek işlerde gayretli olmaya devam edelim. Ama yaptığımız şeyler Tanrı'ya yücelik değil de bizi günaha sürüklüyorsa, bizi Tanrı'dan uzaklaştırıyorsa, bunları kısıtlamak için hayatımızı disiplinli bir şekilde kontrol etmek çok önemli olacak.
0: Evet. Ve bunun için de aslında Mesih İsa'nın hayatı büyük bir önem taşıyor bize. Bizim için büyük bir örnek sergilediğini görüyoruz. Az önce siz paylaştığınız 1. Korintliler 10. bölüm 31. ayetten. Başka bir ayette de Koloseliler'de 3.17'de diyor ki, söylediğiniz, yaptığınız her şeyi Rabbi İsa'nın adıyla, onun aracılığıyla Baba Tanrı'ya şükrederek yapın diyor aslında. Ve biz İsa Mesih'le beraber aslında İsa'yı tanımakla, İsa'nın adıyla aslında Tanrı'nın önüne cesaretle çıkabiliyoruz, ona şükredebiliyoruz ve aslında onun yüceliğini de düşünebiliyoruz. Çünkü Tanrı'nın yüceliğini düşünebilmemiz için önce Tanrı'yı tanımamız gerekiyor ve Tanrı'yı da Mesih İsa aracılığıyla tanıdığımızı görüyoruz. Maalesef Adem ve Havva aracılığıyla giren o günah, o asli günah bizi Tanrı'dan uzaklaştırdı. Ama Tanrı bizden vazgeçmedi. Mesih İsa aracılığıyla aslında kendi kurtarışını sağladı. İsa'nın çarmıhta ölüp dirilmesiyle beraber biz bugün Tanrı ile barışıyoruz. Ve bu şekilde aslında Tanrı'yı tanıyıp sizin de bahsettiğiniz gibi Tanrı'nın yüceliği için hareket edebiliriz. Ve program içerisinde de aslında günahın ruhsal etkileriyle beraber bizi her açıdan etkilediğini gördük. Yani fiziksel olarak da bizi etkiliyor. Biz belki günahı sadece şey gibi düşünebiliyoruz. Sanki sadece Tanrı'ya karşı bir suç işledik, Tanrı'nın yapma dediği şeyi yaptık, sadece hani bir daha basit bir şey gibi algılayabiliyoruz ama aslında günahın günah olmasının ya da Tanrı'nın günah olarak bunu tanımlamasının sebebi zaten bize zarar veriyor olması. Bunu da hatırladık aslında. O yüzden sizi teşekkür ederim. Yani bilimsel veriler de verdiniz fiziksel olarak biz nasıl etkilediği hakkında. Çok teşekkür ederiz. Günah ve Erdem programının bir sonraki bölümlerinde görüşmek üzere. Dediğimiz gibi sorularınız varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarında da @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Esenlikler.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
6: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
3: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
3: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
3: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım.

0: İncil'de gerçekten çelişkiler var mı? Aynı olay farklı şekilde mi anlatılıyor? Bazı ayetler neden ilk bakışta birbirine zıt görünüyor?
1: Peki sorun gerçekten metinde mi?
0: Sorular,
1: iddialar
0: ve cevap arayışı.
2: Hristiyan ilahiyatçı ve yazar pastör İsmail Kulakçıoğlu'nun konuk olduğu Çelişkiler ve İncil programı başlıyor.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programına hoş geldiniz değerli Radyo Maranata dinleyicileri. Ben Sevgi. Bu hafta yine farklı bir konuyu ele alıyoruz. Hazreti İsa'nın yalnız İsrail'e mi gönderildiğini yoksa bütün uluslara mı gönderildiğini inceleyeceğiz. Farklı yazarlar tarafından farklı şekillerde anlatılan ya da anlaşılan konularda öğrenmemiz gereken gerçekler var mı, bunu araştıracağız. Bu yolculukta bizlere eşlik eden konuğumuz Bursa Protestan Kilisesi Pastörü Sayın İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
3: Hoş bulduk.
2: Değerli dinleyicilerimiz, Radyo Maranata'yı sosyal medya hesaplarından takip ederek bize her zaman ulaşabilirsiniz. Ayrıca soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşmak isterseniz de soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Evet İsmail Bey, bugünkü bölümümüzde Hazreti İsa'nın mesajının bölgesel mi, evrensel mi olduğunu konuşacağız ve izninizle ilk sorumla başlıyorum. Matta 15:24'te İsa, ben yalnız İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gönderildim der. Ama Markos 16:15'te dünyanın her yanına gidin, müjdeyi bütün yaratılışa duyurun buyurur. Matta 28'de de bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin der. Peki İsa'nın görevi yalnız İsrail'e miydi yoksa bütün uluslara mıydı? Bu ifadeler arasındaki farklılığı nasıl açıklayalım?
1: Hem İsa Mesih'in kendisine, yani onun hizmetine baktığımızda, hem de kutsal kitaba baktığımızda her ikisinin geçerli olduğunu görüyoruz. Yani hem İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına hem de bütün uluslara. Yani metnin bağlamında bu ortaya çıkıyor. Ve Matta 15-24 ayetlerine baktığımızda yerel halktan bir kadın gelip, o yörede Kenanlı kadın, yani geliyor İsa'ya. Ya Rab, ey Davutoğlu halime acı, kızım cine tutuldu, çok kötü durumda diye feryat etti. İsa kadına hiç karşılık vermedi. Öğrencilere yaklaşıp sal şunu gitsin diye rica ettiler. Arkamızdan bağırıp duruyor. Ve İsa, ben yalnız İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gönderildim diye yanıtladı. Kadın ise İsa'ya yaklaşıp, Ya Rab bana yardım et diyerek onun önünde yere kapandı. Şimdi Matta İncil'inin biz ilk bölümleri hakkında konuştuk. Yani İsa'nın soyadı, evet, üzerinde konuştuğumuzda aslında uluslardan olan kadınların da kurtulduğunu görüyorduk.
2: Evet.
1: Ve İsa'nın sonradan bütün dünyaya göndermiş olması ya da Matta'da 28. bölümde olduğu gibi gidin bütün uluslara öğrencilerim olarak yetiştirin demesi. Yani aslında var olan Tanrı tasarısının ilerlemesiyle ilgili olan bir konu. Ve biz kutsal kitabı anlamak için sadece bir yere bakıyorsak, yani anlayamıyoruz. Yani sadece ben yalnız İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gönderildim denilen yere bakarsak sadece bunu görürüz. Ya da başka bir yerde, bundan önceki programda da yaptık, işte İsa'nın dirilişi anlatılıyor. Ve İsa'nın dirilişiyle ilgili olan yere bakarsak sadece dirilişini görürüz ama ölümünü görmeyiz.
2: Evet.
1: Onun hayatını görmeyiz. Yani bu nedenle İncil'i bütün okumak gerekiyor. Aslında kutsal kitabın tamamını bütün olarak okumak gerekiyor. Ve Markos'ta da dünyanın her yanına gidin, müjdeyi bütün yaratılışa duyurun dediğinde, yani aslında tam örtüşüyor diye düşünüyorum. Eski antlaşmayla da örtüşüyor. Orada Yeşaya peygamberin sözleri var. Çölde haykıran, Rabbin yolunu hazırlayın, geçeceği patikaları düzleyin diye sesliyor. Her vadi doldurulacak, her dağ ve tepe alçaltılacak, dolambaçlı yollar doğrultulacak, engebeli yollar düzleştirilecek ve bütün insanlar Tanrı'nın sağladığı kurtuluşu görecektir diyor. Bunu Yeşaya İsa'dan 700-750 yıl kadar önce söyledi. Yahya peygamberde de gerçekleşti. O da geldi. Yani uluslara kurtuluş tasarısı aslında hep var olan bir konu. Ancak inancın millileşmesi Yahudi geleneğinden kaynaklanıyor.
2: Evet.
1: Yani onlar İbrahim'in soyundan geldikleri için sadece kendilerinin Tanrı'nın halkı olduğunu düşünüyordu.
2: Anladım hocam. Teşekkür ederim. Devam ediyorum o zaman. Matta 10. bölüm 5. ve 6. ayetlerde İsa 12'leri şu buyrukla halkın arasına gönderiyor. Öteki ulusların arasına girmeyin, Samirilerin kentlerine de uğramayın. Bunun yerine İsrail halkının yitik koyunlarına gidin diyor. Bu ayet acaba İsa Mesih'in mesajının evrenselliğiyle nasıl bağdaştırılabilir? Biraz öncekinin devamı olarak okusak bunu.
1: Tabii. Yani bakalım. Yani tekrarsa daha da konuyu açabiliriz. Kutsal kitaptan daha farklı örneklere de bakabiliriz. Yani İsa'nın ve öğrencilerin hizmeti öncelikle Tanrı'nın İbrahim'le yaptığı antlaşmanın sonucu seçtiği ve Tanrı'nın Tevrat bölümlerinde vaatlerin dile getirdiği İsrail halkına yönelik olmuştur. Yani İsa hizmetine başladığında böyle oldu. Yahya aslında İsa'dan önce işte Rabbin yollarını düzeltin diye çölde haykıran ses olarak çıktığında, yani onun çağrısı İsrail halkınaydı. Tövbe etmeleri için bir tövbe çağrısında bulundu. Ve aynı zamanda İsa müjdenin duyurulmasıyla ilgili buyruk da verdi ve bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin dedi. Şimdi İsa'nın hayatına baktığımız zaman o ne yaptı? 12 elçisini görevlendirdi. Onları yanına çağırıp işte bütün cinler üzerinde ve hastalıkları iyileştirmek için güç ve yetki verdi diyor. Sonra onları Tanrı'nın egemenliğini duyurmaya ve hastaları şifa vermeye gönderdi. Yani bunu yapan insan kendisi. Kim bunlar? Önce havarileri gönderiyor. Bu Luka 9. bölümde oluyor. Luka 10. bölüme geldiğimizde İsa Mesih 70 öğrencisini daha görevlendiriyor. Ve diyor ki bu olaylardan sonra Rab 70 kişi daha görevlendirdi. Bunları ikişer ikişer kendisinin gideceği her kente, her yere kendi önünden gönderdi. Yani İsa kendi önünden önce öğrencilerini gönderdi. Neden? Aslında onları yetiştiriyor. Yani geleceği hazırlıyor. O Matta 28'deki gidin bütün uluslara öğrencilerim olarak yetiştirin buyruğunu vermeden önce. Evet. Yani hemen böyle bırakıp da gidin yapın demedi. Yani bunun bir geçmişi var. İsa'nın öğrencileri onunla birlikte yaşadı. Ve İsa bu anlatılan olayda diyor ki yani yanınıza bir şey almayın. Yani Rab'be güvenerek siz gidebilirsiniz diyor. Yani yanınızda bir şey olmasın. Ve Tanrı'nın egemenliğini duyurmaya gönderdi onları. Sonra tövbe etmiyor yine. İnsanlar tövbe

0: Gelişen zaman içerisinde birisi önce oldu, evet. Diğeri İsa Mesih'in hizmetini tamamladığı göğe yükselmeden önceki süreçte oldu. Ve aynı zamanda Romalılar 1. bölümde şu yazıyor ve Pavlus yazdı Kutsal Ruh'un yönlendirişiyle. Çünkü müjdeden utanmıyorum. Müjde iman eden herkesin, önce Yahudilerin sonra Yahudi olmayanların kurtuluşu için Tanrı'nın gücüdür. Tanrı'nın insana akladığı müjdede açıklanır. Aklanma yalnız imanla olur. Yazılmış olduğu gibi imanla aklanan yaşayacaktır. Yani burada Pavlus aslında var olan, yani bu konuştuğumuz, evet, İsa'nın hizmeti önündeki dönemini anlatıyor. Önce Yahudiler diyor. Neden Yahudiler diyor? İbrahim'in soyundan geliyor, evet, ve bunu pekiştiriyor. Daha farklı bir şey söylemiyor. Ama aynı zamanda bu aklanma, yani Tanrı tarafından doğru sayılma, İsa Mesih'e iman ederek doğru sayılma herkes için, yani bütün Yahudi olmayan insanlar için de geçerlidir.
1: Şey diyebilir miyiz peki hocam, öyle anlıyorum ben. Herhangi bir, bu olayın da aynı şekilde tarihsel gelişimiyle alakalı bir durum aslında. Önce lokalmiş gibi görünüp sonra hazırlıkların yapılıp sonra daha evrensel hale, tamamen evrensel hale gelmesi.
0: Evet, yani bu işte suya bir taş attığımızda, evet, onun düştüğü yerde ilk, evet, halka oluşuyor. Ama ondan sonra halka devam ediyor.
1: Güzel
0: yani
1: bir örnekti, evet. Kesinlikle, evet. Teşekkür ederim. Üçüncü soruyla devam ediyorum hocam. Eski anlaşmada Tanrı'nın İsrail'i seçmesi diğer ulusları dışladığı anlamına mı geliyor? Yoksa İsrail aracılığıyla bütün uluslara bereket ulaştırma planının bir parçası mı?
0: Şimdi işte günümüz,
1: evet,
0: mantığı...
1: Evet, günümüz mantığıyla sorulan sorular, evet, tabii ki.
0: Yani böyle ve İsrail aslında kutsal kitapta da zaman zaman çok problemli olmuş olan bir halk. Ve bugün de olay daha çok siyasi ya da milli olarak yorumlandığı için, yani İsrail deyince zannediliyor işte sadece onlara ait, evet, bir kurtuluş var. Sadece onların soyundan gelenler kurtulabilir diyor ki bunu Yahudi milliyetçileri söylüyorlar. Ama biz İsrail adının orijinal anlamına baktığımızda, yani bu Tanrı'nın halkını ifade eden Yakup'un adı aslında ve sonra onun, hı hı, çocukları, torunları geldiğinde İsrail oğulları dendi.
1: Evet.
0: Ve bu İsrail'in aslında amacı, kutsal kitaptaki, Tevrat'taki önemli amacı İbrahim peygamberin imanına sahip olmak ve putperest halklara tanıklık vermekte. Yani İsrail'in amacı buydu. Ama bunu yerine getiremediğini de görüyoruz biz eski antlaşma metinlerinde, Tevrat bölümlerinde. Ve gittikçe de millileştiğini görüyoruz.
1: Evet.
0: Hatta İsa Mesih bir yerde giriyor. Yani ne kendiniz Tanrı'nın egemenliğine girersiniz ne de başkalarını sokarsınız diyor. O günkü tutucu din adamlarına, yani o kadar millileşmiş bir inanç var. Ve İlerleyen zamanla geldiğimizde ise aslında bir Tanrı'nın yeni topluluğu oluşuyor İsa ile birlikte, hı hı, İsa Mesih ile birlikte. Efesliler 2. bölümde şunu yazıyor. Bunun için öteki uluslardan doğan olan sizler bir zamanlar ne olduğunuzu anımsayın. Bedende elle yapılmamış sünnete sahip olup sünnetli diye anılanların sünnetsiz dedikleri sizler. O zaman Mesihsiz, İsrail'de vatandaşlıktan yoksun, vaade dayanan antlaşmalara yabancı, dünyada umutsuz ve tanrısızdınız. Bu, evet, Pavlus Kutsal Ruh'un yönlendirişiyle yazdı. Ve burada yani yine öncelikler nedir? Yahudiler öncelikli oluyor. Çünkü müjde önce onlara anlatıldı.
1: Evet.
0: O az önce kullandığımız taşın suya atıldığındaki ilk halka bunlar Yahudi oluyor.
1: Evet.
0: Ve burada uluslara sesleniyor. Ve sonra şöyle diyor. Ama bir zamanlar uzak olan sizler şimdi Mesih İsa'da Mesih'in kanı sayesinde yakın kılındınız. Evet,
1: evet,
0: yani Mesih İsa'da yakın kılındınız ne demek? Tanrı ile barıştınız. Aslında o İsrail ya da Yahudilerle aynı kurtuluşa sahip oldunuz. Artık yeni antlaşma, yani döneminde, yani İncil döneminde kilise var. Yani İsrail yok,
1: evet,
0: Yahudilik yok. Her uluslardan gelenler var ve kurtulmuş olanların oluşturduğu bir halk var. Ve şöyle bağlıyor. Çünkü Mesih'in kendisi barışımızdır. Yani kimin için? Hem Yahudinin hem Yahudi olmayan, Alman, Amerikalı, Çinli, Türk,
1: evet,
0: fark etmez. Yani hepsinin barışıdır. Kutsal yasayı buyrukları ve kurallarıyla birlikte etkisiz kılarak iki topluluğu birleştirdi. Aradaki engel duvarını, yani düşmanlığı kendi bedeninde yıktı.

0: Nasıl yaptı bunu? Çarmıh'ta yaptı.
1: Çarmıh'ta yaptı.
0: Ve amacı ne? Amacı bu iki topluluktan kendisine yeni bir insan yaratarak esenliği sağlamak, düşmanlığı Çarmıh'ta öldürmek ve Çarmıh aracılığıyla bir bedende iki topluluğu Tanrı ile barıştırmaktı. Yani bir bedende dediğinde aslında İsa kendi bedeninde, evet, ama bugün İsa'nın bedeni kilisedir.
1: Kilise.
0: İşte bu kilisede iki topluluğu Yahudi olanlarla Yahudi olmayanları barıştırıyor, bir araya getiriyor. O yani İsa Mesih gelip hem uzakta olan sizlere hem de yakındakilere esenliği müjdeledi. Onun aracılığıyla hepimiz tek ruhta babanın yani Tanrı'nın huzuruna çıkabiliriz.
1: Evet.
0: Yani o zaman demek ki artık Yahudi-Grek ayrımı kalmıyor. Yahudi-Grek ayrımı kalmıyor.
1: Evet.
0: Uluslardan gelenler Tanrı'nın huzuruna çıkabilir. Ama nasıl çıkabilir? İsa Mesih'e iman ederek çıkabilir.
1: Evet.
0: Bugün bir Yahudi Tanrı'nın huzuruna nasıl çıkabilir? Bizim ilahiyatımıza göre. İsa Mesih'in günahlarının yargısına karşılık öldüğüne, üçüncü gün dirildiğine iman ederek girebilir.
1: Evet.
0: Yani bunda Yahudi olmuş olmamış ya da işte Alman Amerikalı olmuş olmamış,
1: hangi milletten
0: Türk olmuş
1: olursa
0: olmamış,
1: olsun.
0: Önemli değil.
1: Evet.
0: Aynı söz hepimiz için geçerli ve bizler de buna iman ediyoruz.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, sohbetimiz oldukça bilgilendirici ve yoğun bir şekilde devam ediyor. Fakat süremizin ilk ara için süremizin sonuna geldik. Kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.

0: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
3: Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com'dan bizlere mail yoluyla ulaştırabilirsiniz.
4: Radyo Maranata.
5: Sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir aranın ardından Çelişkiler Vincil programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde Hazreti İsa'nın gönderildiği uluslarla ilgili dikkat çeken bazı noktaları ele almıştık ama kaldığımız yerden devam edelim. Diğer soruma geçiyorum İsmail Hocam. Eğer Tanrı'nın planı baştan beri bütün ulusları kapsıyorsa neden Mesih'in gelişi ve hizmeti belirli bir halk ve coğrafya içinde başladı? Bu suya attığımız taşın örneğiyle özdeşleşen bir soru oldu ama.
6: Evet, yani onun gibi ve bir de aslında doğal ve mantıklı olan da budur. Yani nasıl diyeyim, bir çocuk doğduğunda işte önce bebek, sonra çocuk, sonra yetişkin olup böyle hayatı devam ediyor. Tanrı da İbrahim peygamberle tarih çizgisinde yeni bir başlangıç yapıyor. Yani İbrahim peygambere kadar olan bir dönem var. Adem'den İbrahim peygambere kadar olan bir dönem var. İbrahim peygamberle bir başlangıç yaparak ona vaatler veriyor ve bir ruhsal soy oluşturacağını söylüyor.
5: Evet.
6: İşte İbrahim peygamberden ileriye doğru gittiğimizde Davut peygamberle bir antlaşma yapıyor ve soyundan gelenin sonsuz krallığı olacağını söylüyor. Ve Davut'tan sonra Musa peygamber geliyor ve yasa veriliyor. Ve Musa peygamber geldiğinde, yani onlar Mısır'daydı ve köle olarak bulunuyorlardı. Mısır'dan çıktıklarında bir halk olarak çıktılar.
5: Evet.
6: Şimdi biz tek İbrahim peygambere baktığımızda ne görüyoruz? İbrahim peygamber tek kişiydi. Çocuğu yoktu.
5: Evet.
6: Hatta kendisine kendi soyundan gelecek, yani cariyesinden değil, eşi Sara'dan gelecek bir çocuk verilmesini istiyor Rab'den. Ama bir kişiden, yani İshak, İshak'tan Yakup, Yakup'tan diğer çocuklar, onlardan da diğerleri doğuyor ve bunun sonucunda bir halk oluyor ortada. Halk ortaya çıkıyor. Peki bu halkı oluşturma tasarısı ne? Yani hem İbrahim peygamberle ilintili olarak bunu söylüyorum, hem de halk, yani İsrail dediğimiz halkın oluşturulma tasarısı nedir? Tanrı'nın tasarısındaki yeri nedir daha doğrusu? Tanrı kendi görkemini bu halk aracılığıyla putperest olanlara ilan etmek istiyor, göstermek istiyor. Musa peygamber döneminde ilk kez buluşma çadırı yapıyor. Orada bir kainsel hizmet var. İlerleyen zamanda Kral Süleyman zamanında tapınak yapılıyor. Ve orada da kainsel bir hizmet var. Ve Tanrı hem buluşma çadırında hem de tapınakta ruhuyla, ruh olarak orada bulunuyor. Yani buna baktığımızda biz İbrahim peygamberin, işte onun soyundan gelen işte İshak, Yakup ve devam eden soyun seçilmesinin amacı putperest uluslara tanıklık vermesidir. Ve Mesih de bu soydan geliyor ve hizmetine başladığı zaman da şunu yazıyor Kutsal Kitap'ta, İncil bölümünde: İsa büyüdüğü Nasra kentine geldiğinde her zamanki gibi Şabat günü havraya gitti. Kutsal yazıları okumak üzere ayağa kalkınca ona peygamber Yaşaya'nın kitabı verildi. Kitabı açarak şu sözlerin yazılı olduğu yeri buldu: Rabbin ruhu üzerimdedir. Çünkü o beni yoksullara müjdeyi iletmek için mesetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarına, körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak ve Rabbin lütuf yılını ilan etmek için beni gönderdi. Sonra kitabı kapattı diyor. Görevliye geri verip oturdu. Havradakilerin hepsi ona dikkatle bakıyordu. İsa, dinlediğiniz bu yazı bugün yerine gelmiştir diye konuşmaya başladı. Şimdi burada önemli bir nokta daha var aslında. Yani özellikle toplumumuzda Hristiyanlık sınırlandırılmak isteniyor ya da işte sadece İbrahim soyundan gelenlerin, evet, kendi inancı vardı. Hristiyanların İsa'ya bağlı inancı vardı diyor ama öyle değil. Eski antlaşmada da, yani Tevrat bölümlerinde de öyle değil. Yunus peygamber, yani toplumumuzda da bilinen bir peygamber, başka bir halka gidip tövbe etmesi için çağrıda bulundu. Evet. Yani aslında eski antlaşmada da tebliğ var uluslara.
5: Kesinlikle.
6: Ve Ninova halkı tövbe etti ve bunun sonucunda Rab onları yargılamaktan vazgeçti. Musa peygamber döneminde de farklı uluslardan gelenler eğer tövbe edip Tanrı'nın halkına katılmak istiyorlarsa katıldılar, kabul edildiler. Yani onlar da kabul edildiler. Yani sadece uluslardan gelenlerin kabul edilmesi Mesih'te olmuyor. Musa döneminde de var,
5: evet,
6: ve ilerleyen zamanda da var. Ama din, inanç daha doğrusu millileştiği için diğer uluslardan gelenler kapatılıyor. Yani böyle bir durum ortaya çıkıyor.
5: O zaman biz İsrail halkının nispeten birazcık daha diğer uluslara göre kapalı bir toplum olmasından dolayı çıkan sonuçlar mı diyebiliriz bu duruma? Bunu
6: yani kendileri işte millileşiyor, yani gittikçe kendileri daha kapalı bir duruma geliyor. Vaatlerin sadece kendilerine ait olduğunu, evet, evet, düşünüyorlar. Yani bu konuda Romalılara bölümde 9, 10, 11 bölümlerde İsrail ile ilgili olarak söz ediyor. Yani onlar da tövbe etmiyorlarsa bugün, yani İsa Mesih'in günahlarının yargısına karşılık, evet, ölüp dirildiğine iman etmiyorlarsa, tövbe etmiyorlarsa onlar için de bir kurtuluş olmadığını anlıyoruz. Ve artık İsrail dediğimiz şeyin, yani siyasi yakınlık olarak söylemiyorum, hiç ilgisi yok. Yani artık İsrail dediğimiz durum ortadan kalkıyor. Artık kilise Mesih'in tekrar gelişine kadar müjdeyi, yani İsa Mesih'in kurtuluş müjdesini ilan ediyor ve etmeye devam edecek.
5: Evet. Teşekkür ederim hocam. Diğer soruma geçiyorum. Matta 15:21-28'de İsa'nın Kenanlı kadına önce olumsuz yanıt verip sonra yardım etmesi olayını düşündüğümüzde bu durum başlangıçtaki reddediş gerçek bir sınır çizme durumu mu? İsa'nın kadını reddetmesi, yoksa İsa'nın misyonunun başlangıçta sınırlı ama sonra genişleyen bir yapıda olduğunu mu gösteriyor?
6: Aslında yani ben o metni okuduğum zaman tekrardan da bu kez dikkatlice baktığımda, yani İsa ne yapıyor? Tövbe edin, Tanrı'nın egemenliği yaklaştı, müjdeye,
5: evet,
6: inanın. Yani bu çağrıyı yapmaya başladıktan sonra artık bulunduğu bölgede, yani Orta Doğu'nun o coğrafyasında Tanrı'nın sözünü ilan etmeye başlıyor. Onun yanına birçok kişi geliyor. Yani bunların içinde Yahudiler var, Samiriyeliler var. Yani o dönemde Samiriyeli dediğimiz kişiler de, yani o toplumun dışlanmış olan kişileri, kabul edilmez, evet, reddedilmiş, evet, olan kişileri. Bir Yahudi bir Samiriyeli ile oturup bir şey yemez, içmez, yani konuşmaz. Ve bu Kenanlı dediği kadın da tam bir putperest. Ama İsa ne yapıyor? Aslında o düşünceleri yıkmaya başlıyor. Yine bir kez daha söylemek istiyorum. Sadece Pavlus kaldırmıyor uluslardan gelenleri. Bu gördüğümüz örnekte de görüyoruz. İsa hizmetini yapıyor ve bir kadın geliyor. Çünkü İsa Rab'dir bizim için ve her kararı alabilir. Yani o, evet, kendisi Rab olduğu için bir kararı alabilir. Ama bu kararı da aldığı zaman neye yol açıyor? İleride ulusların müjdeyi duyup iman edip Tanrı'nın egemenliğine, Tanrı'nın krallığına gireceğini anlıyoruz. Ve aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Yani Romalılar 9. bölümde yazıyor. Öyleyse ne diyelim? Tanrı adaletsizlik mi ediyor? Kesinlikle hayır. Çünkü Musa'ya şöyle dedi: merhamet ettiğime merhamet edeceğim. Acıdığıma acıyacağım. Demek ki bu insanın isteğine ya da çabasına değil, Tanrı'nın merhametine bağlıdır. Ve yine Tanrı kutsal yazıda Firavun'a şöyle diyor: gücümü senin aracılığıyla göstermek ve adımı bütün dünyaya duyurmak için seni yükselttim. Demek ki Tanrı dilediğine merhamet eder, dilediğini etmeyebilir. Çünkü o Tanrı yani. Evet. Ve burada Kenanlı kadının aslında bir merhamet eylemiyle karşı karşıya olduğunu görüyoruz.
5: O zaman ilahi bir amaç için.
6: Evet. Ve uluslar, ileride uluslar için de bir yol aç. Bu çok önemli. Çünkü bize yapılan eleştirilerden birisi, işte İsa Mesih sadece Yahudi toplumuna geldi, başka topluma gelmedi deniyor. Ama biz İncil'i okuduğumuzda öyle değil. Yani başından sonuna kadar, evet, bunu görüyoruz. Farklı farklı olaylarda. Ve aynı zamanda az önce de söylediğim gibi Tevrat bölümlerine baktığımızda da görüyoruz. Musa peygamber döneminde de, evet, putperest uluslardan gelenler eğer yasayı kabul ediyorsa Tanrı'nın halkına kabul edildi.
5: Kabul edildi.
6: Yunus, evet. Ninova'ya gidip tövbe etmelerini söyledi. Yani buradaki sorun aslında biraz maksatlı sorunlardan geliyor gibi anlıyorum. Yani.
5: Kurtuluşta birleşiyorlar ama tüm, evet, halklar. Evet, teşekkür ederim hocam. Diğer sorumla devam ediyorum. Romalılar 1. bölüm 16. ayette çünkü müjdeden utanmıyorum. Müjde iman eden herkesin, önce Yahudilerin sonra Yahudi olmayanların kurtuluşu için Tanrı gücüdür sözündeki yaklaşım bir öncelik sırasını mı gösteriyor? Yoksa bir misyon mu var?
6: Yani müjdeden utanmıyorum diyor. Çünkü utanılacak bir şey değil. Yani düşünün, o toplumda Hristiyan olmuş bir kişi. Yani Yahudiliğini reddediyor. Toplumdan dışlanıyor. Toplum onu kabul etmiyor. Aynı şey bugün bizim ülkemizde de geçerlidir. Yani bir kişi eğer Hristiyan olmuşsa, yani bazı aileler tamamen onu reddedebiliyor. Paulus aslında bunu yazıyor ve diyor ki, evet diyor, müjdeden utanmıyorum. Yani müjde utanılacak olan bir şey değil diyor. Bu iman eden herkesin, önce Yahudilerin sonra Yahudi olmayanların kurtuluşu için olduğunu söylüyor.
5: Teşekkürler hocam. Diğer sorumla devam ediyorum. İsa'nın mesajı baştan beri bütün insanlık için miydi, yoksa hizmet sürecinde adım adım İsrail'den uluslara doğru mu açıldı?
6: Yani başından beri İsa Mesih'in, yani misyonu bütün insanların kurtuluşu içindi. Yani bu nedenle beden aldı.
5: Beden alıp gelmesi
6: beden
5: de bu
6: alıp
5: nedenle.
6: Gelmesi, evet. Bu nedenle ve Tevrat bölümündeki peygamberliklere baktığımızda hep bir kurtarıcının geleceğinden söz ediyor. Yani bir kurtarıcı gelecek ve bu insanları günahlarından kurtaracak. Yaşaya kitabına bakıyorum 53. bölümde. Diyor, canını feda ettiği için gördükleriyle hoşnut olacak. Doğru kulum kendisini kabul eden birçoklarını aklayacak. Çünkü onların suçlarını üstlendi.
5: Üstlendi.
6: Yani İsa Mesih'ten 700-750 yıl kadar önce yazılmış olan metin bu. Ve yine Yaşaya peygamber kurtuluşun bütün uluslara olacağını, bütün ulusların kurtulacağını özellikle söylüyor.
5: Anladım hocam, teşekkür ederim. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bugün Tanrı'nın çağrısı gerçekten herkes içindir, değil mi?
6: Evet, öyledir. Hatta bunu İncil'deki peygamber Şimon da geçiyor. Yani o Yeruşalim'de İsa bebek olarak ona getirildiğinde diyor ki, işte çünkü senin sağladığın, bütün halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu, ulusları aydınlatıp halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı gözlerimle gördüm. Yani ulusları aydınlatıyor. Yani uluslar da dahil.
5: Evet.
6: Aynı zamanda halkı olan, yani İbrahim peygamberle birlikte başlayan o halka kazandıracak olan o kurtuluşun yüceliğini ve büyüklüğünü görüyor. Ve bu durumda biz diyoruz ki, yani uluslara ve Yahudilere sunulan kurtuluş aynı kişide aynı kurtuluştur. Yani daha farklı bir durum söz konusu değil.
5: Zaten şey gibi, sevgide birleşilmezse, tüm insanlık açısından sevgide birleşilmezse nerede birleşilebilir, değil mi?
6: Evet.
5: Evet, evrensel olması gerekiyor kesinlikle.
6: Evet, yani bu çağrı aslında, bu çağrıyı İsa Mesih kendisi başlattı. Hı-hı. Havariler ile devam etti ve bugün de bunu kilise yerine getiriyor. Ve biz kutsal yazılara bakarak, yani bugün İsa Mesih'in kurtuluş çağrısını devam ettiriyoruz.
5: Devam.
6: Eğer sadece bugüne bakarsak sadece kiliseyi göreceğiz.
5: Evet.
6: Yani başka bir şey göremiyoruz. İşte bütün bakmak, olayın her yönüne bakmak önemli oluyor. Efesler 3. bölümde öyle ki Tanrı'nın çok yönlü bilgeliği kilise aracılığıyla göksel yerlerdeki yönetimlere ve hükümranlıklara şimdiki dönemde bildirilsin. Bu Tanrı'nın başlangıçtan beri tasarladığı ve Rabbimiz Mesih İsa'da yerine getirdiği amaca uygundu. Yani Tanrı'nın başlangıçtan beri tasarladığı dedi. Yani Adem ve Hava, yani evet, günaha düştüğünde hazırlanmış bir kurtuluş tasarısı var. Bu devam eden bir süreç. Böyle görmeliyiz, böyle yorumlamalıyız.
5: Anladım. Teşekkür ederim hocam. Sevgili dinleyicilerimiz, Çelişkiler ve İncil programının sonuna geldik. Bugün Hazreti İsa'nın mesajının bölgesel mi, evrensel mi olduğunu konuştuk ve çelişki gibi görünen noktaları birlikte ele aldık. Ve gördük ki İsa'nın hizmeti İsrail'den başladı, evet, ama hiçbir zaman İsrail'le sınırlı değildi. Çünkü müjde bir halktan başladı ama bütün insanlara ulaşsın diye verildi. Ve belki bütün anlatımların söylediği en önemli şey şuydu: Rab İsa yalnız bir ulusun değil, bütün dünyanın kurtarıcısıdır. Sevgili pastörümüz İsmail Bey, bizlere bu yolculukta güzel açıklamalarda ve bilgilendirmelerde bulundunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bizleri sosyal medya hesaplarında Radyo Marnata yazarak takip etmeyi unutmayın lütfen. Soru ve görüşleriniz için de soru@radyomarnata.com adresinden bizlere yazabilirsiniz. Bizimle kalın, gerçeğin peşindeki bu yolculukta bizden ayrılmayın. Esenlikler diliyoruz. Sağ olun hocam.
4: Bir şey değil.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
11: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
5: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
3: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgü

toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Bu programda birçok medeniyeti ev sahipliği yapan Anadolu topraklarında Hristiyanlığın doğuşuna ve gelişimine bakacağız. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. Sağ olun.
0: Sohbetimize başlamadan önce bizi sosyal medya platformlarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden bize ulaştırabilirsiniz demek istiyorum. Ve yeni bir programa başlıyoruz ve Anadolu'daki aslında Hristiyanlığın gelişimine bakacağız, doğuşuna bakacağız. Bu anlamda aslında şu soruyla başlamak istiyorum. Anadolu ismini nasıl almıştır? Hristiyanlıktan önceki sınırları neydi? Biraz Anadolu'dan bahsedelim.
1: Tabii Anadolu aslında çok önemli bir terim. Bütün dünyada biliniyor. Şimdi Büyük İskender Anadolu'yu fethetti. İran ve o bölgeyi fethedince onun amacı aslında iki kültür, Doğu ve Batı kültürünü birleştirip ve yeni bir Helen kültürünü oluşturmak ve o bölge verimli olduğu için Anatoli, yani güneşin doğduğu yer, yani doğu bölgesi anlamına gelir. Hı hı. Ve o günden beri kullanılıyor, 2000 yıldır. Hatta İsa Mesih'ten önce de kullanıldı. 2200 yıl önce bu terim kullanıyor. Anadolu.
0: Evet.
1: Anatolia'dı aslında. Sonra hı hı. Türkçe'ye Anadolu denmiş. Öyle.
0: Evet. Tabii ki Anadolu toprakları zengin bir medeniyete ve kültüre sahip. Aslında bu bağlamda eski ahitte ve yeni ahitte geçen yerlerin neredeyse %80'i de Anadolu topraklarında geçiyor. Biraz kutsal kitaptaki karakterlerden ve Anadolu'da geçen birçok önemli olayın geçtiği yerlerden bahsedebilir miyiz?
1: Gayet tabii, aslında dediğin gibi çok doğrudur. Aslında Hristiyanlık bu ülkede, Anadolu'da yabancı bir unsur değildir. Yani bazen halkla konuşurken, üniversitede ders verirken, konuşurken diyorum ki İslamlıktan önce de Anadolu'da Hristiyanlık vardı, Hristiyan varlığı vardı. Şimdi Mezopotamya Yunanca bir isimdir. Çünkü Yunanlılar, Büyük İskender Romalılar döneminde oraları işgal etmişlerdi ve genellikle kullandıkları terimler hep Yunancaydı. Mezopotamya, iki nehir arası, Dicle ve Fırat arasında o verimli topraklara Mezopotamya dendi ve İki nehir de Dicle ve Fırat'ta kutsal kitapta yaratılış bölümünde vardır.
0: Evet.
1: Mezopotamya'da Ağrı Dağı Mezopotamya vardır. Harran, düşün ki Harran Mezopotamya'da, yani Anadolu'da Mezopotamya vardır ve kutsal kitapta geçiyor. Babamız İbrahim, yani Yahudilerin asıl atası diye, Aramiydi kendisi, Aramiydi. Her ne kadar Yahudi diyor, Aramiydi. İbrahim baba kendisi Irak'ın Ur kentindendi. Gelip yerleşti, onun dayıları yani İsrail'in kurucuları Yakub'un hanımının kardeşleri aslında Haran'da çalışıyorlardı. Çiftlik ve hayvancılıkla uğraşıyorlardı. İbrahim yanlarına geldi, Haran'a geldi. Haran'da kutsal kitap vardı. Daha tarih yazılmadan, tarihte yokken yani bunlar vardı. İnkar edemeyiz. Ve şimdi Haran'a giderseniz hala o dönemde kalan ilkel evler vardır. İbrahim orada yerleşti. Yakup, İsrail'in, yani adı sonradan İsrail olduğu, onun o geldi. Hatta Haran'da bir kız aldı. Rebeka adında bir kız aldı. Orada Haran'da, yani Urfa'da yaşıyorlardı bunlar. Ve çok verimli topraklardı. Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyorlardı.
0: Evet, aslında görüyoruz ki kutsal kitaba baktığımızda günümüz topraklarının içerisinde, yani Anadolu topraklarının içerisinde bahsedilen yerler var. Ve Hristiyanlığın aslında bu topraklara çok yabancı olmadığını da görüyoruz.
1: Hı hı.
0: Tabii ki bu topraklar içerisinde Antakya'nın özel bir yeri var. Hristiyanlık tarihi içinde özel bir yeri var. Belki bunun nedeninden biraz bahsedebiliriz. Neden Antakya bu kadar önemli Hristiyanlık
1: tabii
0: için?
1: Antakya o dönemde en büyük kentlerden, uygar bir kenti, hatta söylentiye göre ilk cadde, geceleyin aydınlatılan cadde de Antakya'daydı. Tabii elektrik yoktu, lambalarla anlatılıyorlardı. Ve İsa Mesih, imanlılar, İsa Mesih ölüp dirildikten sonra İsa Mesih dünyaya geliş amacı bütün insanlar için, günahkarlar için, Tanrı'dan uzaklaşan insanı Tanrı'yla birleştirmek için, Tanrı'ya yaklaştırmak için. İsa Mesih aslında o var idi daha önce. O bir peygamber değil, sıradan bir peygamber değil. Tanrı'nın sözüdür ve Tanrı'nın ta kendisidir. İnsanları kurtarmak için göklerden indi. Meryem diye bir kadından, Meryem anadan doğdu ve Meryem'den doğmasının tek nedeni beden, kan alsın. Çünkü haça gerilecekti fidye için ve haça gerilmesi için de kana ihtiyaç vardır. Meryem'den onu aldı ama o uluhiyet onda vardır. İncil'in birçok yerinde diyor ki Tanrı İsa Mesih'te uluhiyet vardı her zaman. O bedendeyken, hayattayken uluhiyet, tanrılık vardı onda. Değildi. Ve ona iman edenler, Yahudiler baskı yüzünden Filistin'den kaçıp Antakya'ya geldiler. Ve orada yerleştiler. Yakup, Petrus, sonra da Paulus aralarına katıldı, Silas. Ve bunlar orada iken toplandılar ve ilk kez kendilerine Hristiyanus adını taktı. Yani Hristiyan, yani küçük Mesihçi. Ve bu Hristiyanus kelimesi orada o çevrede yaşayan insanlar, putperestler onlara alay ederek Hristiyanus, yani alay ederek, onlar da Hristiyanus küçük Mesih demektir, Mesihçi demektir. Bu adı kullandı. Bakınız Kutsal Kitap'ta bir ayet okuyayım size. Kutsal Kitap Elçilerin İşleri 11. bölüm 26. ayet şöyle diyor. 25-26. Sonra diyor Barnaba Saul'u aramak için Tarsus'a gitti. Belki sonra konuşacağız değil mi? Paulus Tarsuslu olduğunu konuşacağız. Onu bulunca da Antakya'ya getirdi. Böylece Barnaba ile Saul bir yıl boyunca oradaki inanlılar topluluğuyla, yani kilisesiyle bir araya gelerek büyük bir kitleyi eğittiler. Öğrencilere, İsa Mesih'in öğrencilerine ilk kez Antakya'da Mesihçiler adı verildi. Yani Hristiyan adı verildi. Ve bu çok önemli Hristiyan tarihinde. Tabii.
0: Evet.
1: Öyle. Ve bu da ilginç ki o zaman Antakya Anadolu'nun bir parçasıydı. Ve ilk kez Hristiyanlık Anadolu'da, Antakya'da başladı. Ve oradan sağa sola dünyaya yayıldı.
0: Evet, o zaman Mesihçiler adını aslında almış olduklarını görüyoruz. Ve evet, bu aslında biraz tanınmak açısından da önemli. Peki Hristiyanların Antakya'ya gelmesiyle Anadolu topraklarında Hristiyanlığın öyküsü başladı diyebilir miyiz bu noktada?
1: Aynen böyle. Aslında Hristiyanlığın öyküsü Filistin'de ya da İsrail'de Yahudiler arasında iman edenlerin Filistin'i bırakıp Antakya'ya gelmesiyle başladı. Öykü buradadır. Evet. Ve buradan da bütün dünya başladı. Bunu da ek olarak söyleyeyim size. Bazen geçmişte, şimdi daha yok, geçmişte müjdeleme yaptığımız zaman hemen ertesi gün gazeteciler diyor ki işte bu Amerikalı misyoneller, Hristiyanlar dediği Amerikan dinini getiriyorlar. Oysa biz inancımızı, Hristiyanlığı Amerika'dan, Avrupa'dan almadık. Biz Anadolu'dan Batı'ya, Amerika'ya ihraç ettik.
0: Bunu evet bilmeli. Aslında çıkış noktası evet Anadolu dediğiniz gibi.
1: Ve ilk kez, yani söyleyeyim, bütün Batı'da ilk kilisede, kilise Filippi'de, yani o zaman yine biliyorsunuz bütün Anadolu'ydu. Şu anda Yunanistan'a bağlı Filippi kentinde ilk kilise orada kuruldu.
0: Evet. Çok değerli bilgilere sahipsiniz ve gerçekten hepsini öğrenmek istiyoruz bu noktada. Anadolu toprakları bu noktada dediğiniz gibi çok önemli. Aslında Hristiyanlığın çıkışı, doğuşunun olduğu topraklar. Hatta Vahide adı geçen 7 kilisede, Küçük Asya denilen bölgede, yani Ege bölgesinde. Bunlar hangileridir? Kaçıncı yüzyılda kuruldu bu kiliseler?
1: Çok önemli tabii, aslında bu başlı başına bir konu, başka bir zaman da bunu görüşeceğiz. Ama İsa Mesih'ten sonra, yani 30, Mesih Rabbi İsa tarihe göre 33 yılında haça gerildi, dirildi ve öğrenciler dağıldılar, sağa sola dağıldılar ve kiliseler kuruldu. Ve Yuhanna, o dönemde Yuhanna Trajan adında çok zalim bir kral sayesinde, kral demeyeyim belki, bir evet kraldı, Romalıların kralıydı. Patnos denilen bir adaya konuldu oraya da, Patnos denilen bir adaya konuldu ve Patmos Aydın'ın karşısındaki bir yerde. Orada rüya görüyor. Gökte göğe çıkıyor. Rab ona gösteriyor ve diyor ki yedi kiliseye mesaj gönderiyor. Yedi kilise, neden yedi kilise? Çünkü yedi Tanrı'nın yanında, Tanrı'nın terimolojisinde mükemmelliktir. Yani bütün kiliseleri kapsıyor. Ve ilginç ki belki ileriki dönemde de onlardan bazı mesajlar okuyabiliriz. Ama bu yedi kilise mesela birincisi Efes. Hani diyor ki kilisenin meleğine yaz. Melek önderdir, kilisenin önderine yaz. Ve bu kiliseler yaptıkları iyi ya da kötü, Rab İsa onları uyarıyor. Ve bu kiliseye diyor ki, her kiliseye diyor ki yaptıklarını biliyorum. Bu kilise gayet güzeldi ama baskı görüyordu. Bu Efes'te şu anda da Selçuk'a bağlı bir yerdedir. İkinci kilisemiz de İzmir. O zaman Smirna'ydı. İzmir'dedir. Ona da mektup yazıyor. Ondan sonra Bergama. Bergama biliyorsunuz ki yine de şu anda Balıkesir'e bağlı yüksek bir tepede. Orada yazıyor ve orada Roma inancının merkeziydi. Oraya giderseniz giden insanlar görüyor ki her bir köşede, her bir kimetede bir tanrı, bir Apollos var, Zeus var, orada var. Ve Rab onlara diyor ki nerede oturduğunu biliyorum. Tanrının şeytanın tahtı oradadır. Çünkü onlar şeytana tapıyorlardı. Öyle. Onlara yazdı. Dikkat etmeleri için söyledi. Ondan sonra Tiyatira, Akhisar. Bakın hepsi o bölge, Akhisar'da. Onlara da mektup yazıyor. O biri de Sart ya da Sardist. Sart şu anda İzmir denizi arasında bir yerdedir. Ve dünyanın en yüksek kalesi o zaman da ulaşılmaz kalesi oradaydı. Ve diyor ki nerede oturduğunu biliyorum diyor. Ayık, uyanık ol, geleceğim sana bir gün. Sonra konuşacağız bunları.
0: Evet, daha ayrıntılı konuşacağız
1: yazıyor. Ondan sonra Philadelphia. Şimdi Alahisar. Akhisar, bir de Alahisar. Alaşehir vardır. Hatta evet, Alaşehir Denizli'ye yakın bir yerdir. Ona da yazmış. Ve en son kilise de Laodikya. Şimdi Pamukkale dediğimiz bir yerde.
0: Evet.
1: Yedi kilise yazmış. Bu yedi kilise bütün kiliseleri temsil ediyor ve her kilisenin yaptığı yanlışlığı, hatayı, İncil dışı uygulamaları direkt söylüyor onlara.
0: Evet, gerçekten Anadolu'da kiliselerin olduğunu ve aslında Kutsal Kitap'ta, İncil'de bunun önemli olduğunu da, Tanrı'nın aslında gözü o kiliselerin üzerinde olduğunu da görüyoruz. Tabii ki konsiller de var, Anadolu'da yapılmış konsiller de var. Hangi konsiller yapıldı, ondan da kısaca bahsedebilir miyiz?
1: Tabii.
0: Bunların hepsini ayrıntılı işleyeceğiz aslında ama şimdilik yani, en azından isimlerini bilelim, hangi konsiller oldu Anadolu'da.
1: Tamam, çok doğru söyleyeceğim. Çünkü önce konsil nedir onu bilelim. Değil mi? Konsey nedir? Konsey bir kilisede, şimdi de, eskiden de, şimdi de, eğer bir kilisede, kiliseler arasında bir sorun varsa, yani teolojik bir sorun varsa, İsa'nın kişiyle ilgili ya da uygulamayla ilgili bir sorun varsa, o kentteki kişilerin bir araya gelip o konuyu İncil ışığında tartışmasına konsey denir. İlginç ki Anadolu'da, yani bütün Hristiyan dünyasında, Anadolu'da ilk evrensel konseyler Türkiye'de, yani Anadolu oldu. Ve o dönemde kiliseler arttıkça, çoğaldıkça insanlar farklı düşünceler konuşuyordu. O zaman şimdiki gibi İncil herkesin elinde değildi. İncil basılmıyordu. Ancak tek kişiler okuyordu. Ve herkesin fikrini söylüyordu. Ve biliyorsunuz ki Anadolu Yunan felsefesinin, Yunan felsefecilerin her köşede olduğu, konuştuğu, tartıştığı bir yerdi. Bu nedenle bazı kişiler yeni düşünceler ortaya çıktı İsa Mesih'in kişiyle ilgili. Ve kiliseler toplandılar. Evrensel, en önemli evrensel dört konsey. Bunlardan biri İncil Konseyi, İsa'dan sonra 325 yılında. Ve ilginç ki gelecek sene dünyada 1700. yıl dönümünü kutlayacaklar. Çok güzel değil mi? İncil Konseyi'nin.
0: Evet.
1: Bunu sonra tartışacağız. Çok önemli kararlar. Bunu ek olarak söylemek istiyorum izninizle. Türkiye'de bir kanı var. Özellikle okullarda okutuyorlar. Müslümanlar arasında diyorlar ki İncil İznik Konseyi'nde değiştirildi.
0: Evet,
1: oysa
0: farklı.
1: Ben söylüyorum ki İznik Konseyi'nde tartışılan konular İncil'in ışığında ileri sürülen fikirlerin yanlış olduğunu söyledi. O zaman İncil vardı. İncil vardı. İncil'in ışığında tartıştılar. İncil orada değiştirilmedi. Bu çok yanlış bir düşüncedir. İkinci bir konseyimiz var. Konstantinopolis ya da İstanbul Konseyi 381'dedir. O zaman da filozoflar ortaya çıkmışlardı. Biri demişti ki efendim İsa Mesih, Kutsal Ruh İsa Mesih'ten daha üstündür. Baba İsa'dan daha üstündür. Ve İsa Mesih aslında bedende değildi, sadece ruhtadır gibi laflar. Toplandılar, onu da tartıştılar. Sonra başka bir konsey oluştu. O da Efes Konseyi, bu da önemlidir. O zaman aslında kiliseler arası, kilisenin bölünmesine neden olan bir konseydi. Nassur denilen bir patrik fikir ileri sürdü. Şimdi bunu söyleyeyim, sonra da tartışacağız. Diyor ki İsa Mesih'te iki beden var. İnsansal beden ve ilahi beden vardır. Ve bunlar ayrı ayrıdır ama birdirler. Bunu tartıştılar ve sonra bunu sonuçlandırmak için Kadıköy'de toplandılar. O da 451'de toplandılar ve ne yazık ki bu konseyde İsa Mesih'in evet iki doğası vardır. Hem tanrısal doğa hem de fiziksel doğa. Ama bazı kiliseler, doğu kiliseler dediğimiz işte o zaman Ermeni Doğu Kilisesi'ydi ama Ermeni katılmamıştı. Kıptiler ve Doğu Süryanileri bu fikri kabul etmediler ve onlara sonra monofizist dediler, tek doğacılık. Oysa onlar, bu kiliseler monofizist olmadıklarını söylerler. Budur, önemli olan bunlardır ama sonradan bunu daha güzel açıklayacağız.
0: Evet, daha sonra bunları ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz diğer programlarımızda. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Hristiyanlığın aslında Anadolu ve Hristiyanlık programındayız ve Hristiyanlığın Anadolu'da nasıl yeşerdiğini, büyüdüğünü ve geliştiğini konuşuyoruz. Birinci bölümümüzde aslında Anadolu'nun ismini nasıl aldığından ve baktığımız zaman eski ve yeni ahitte geçen yerlerin %80'inin aslında Anadolu'da geçtiğinden konuştuk. 7 kilisenin aslında Anadolu'da olduğunu, ilk 4 evrensel konsilin Anadolu'da olduğundan bahsettik. Ve Antakya'ya geldiklerinde Hristiyanların aslında daha hızlı bir şekilde Anadolu'da Hristiyanlığın yayıldığından konuştuk. Önemli topraklar, Anadolu toprakları tabii ki. Şu soruyla devam etmek istiyorum ben aslında. Anadolu'da Hristiyanlık yayılmadan önce hangi uygarlıklar ve medeniyetler vardı? Belki oradaki durumu anlamak için biraz bundan konuşabiliriz.
1: Tabii çok güzel bir soru sordunuz. Anadolu medeniyetler beşidir denir.
0: Evet.
1: Yani bugün yani biz Türkiye'de yaşıyoruz. Şimdiki bizden önce çok uygarlıklar yaşadı. Ya biz kısaca isimleri söyleyelim. Onları uzun uzun anlatalım. Biz tarih dersinde değiliz biz zaten. Önce Hititler dönemi vardı. Ama çok ilginç ki Hititler dönemi son yıllarda yani bu 20. yüzyılda onları keşfetmeden önce kutsal kitapta geçiyor Hititler. Hı hı. Ve insanlar kutsal kitabı eleştirdiler. Böyle bir halk yok dediler. Sonra bakınız Hititler çok önemlidir değil mi? Yani Anadolu'nun her yerinde vardır değil mi?
0: Evet.
1: Medeniyetler gördük. Yani Hititler dönemi vardır ve bu da İsa'dan önce 1700 ile 1200 yıllarında 500 yıl egemenlik sürdüler biliyorsun. Kolay değildir. Sonra Frigyalılar ve Lidyalılar yani ikisi de çok yakındır. Bunlar aslında Lübnan döneminde var. Akdeniz bölgesinde, çevresinde yaşamış ve uygarlıklar getirmiş Avrupalılardır bunlar. Halklardır. Frigyalılar İsa'dan önce 1200 ve 767 yılına, ondan sonra Lidyalılar da İsa'dan önce 1200 ve 546 yıllarına kadar. Bunlar gemicilikle önemliydi ve çoğu Lübnan'da ve o bölgede Akdeniz çevresinde yaşayan insanlardı. Urartular vardır. Urartular Van'da hala onların kalesi var. Hala onlarda onlardan kalan kalıntılar vardır ve kimisi diyor ki Urartular, kimisi diyor ki bunlar Ermenilerin atalardır, kimisi de Kürtlerin atasıdır ya da Farsların atasıdır diyorlar. Ama kim ne dese desin Urartu diye halk yaşadı. Bunlar da İsa'dan önce 900 ve 585 yıllar arasındadır. İyonlular yaşadı. İyonlar Yunan kökenlidir ve bunların merkezi de İzmir çevresiydi. İyonya, hatta bazı o bölgeye İyonya bölgesi denir değil mi? İzmir ve çevresine. İyonyalılar da yaşadı bu ülkede. Ve aslında o daha önce söylediğimiz o 7 kilise hepsi o İyonya döneminde vardı.
0: Evet,
1: uygarlıklar. Evet.
0: Aslında baktığımızda Hristiyanlık yayılmadan önce de çok zengin bir medeniyete sahip çok, Anadolu toprakları.
1: Çok hazırlıktı. Galatayalarda diyor ki bir ayet vardı çok önemli. Tanrı oğlu İsa Mesih'in dünyaya gelişini hazırladı. Uygarlıklar, olaylar mı hepsini tam zaman dolunca diye başlıyor. Zaman dolunca yani Rabbi mimar gibiydi. Mimar gibidir Rab. Her şeyi programladı ve zamanı gelince tam zamanında oğlunu gönderdi. Rab İsa geldiği zaman Romalılar egemendi. İskender'in o bölgeyi almıştı ve bütün bu uygarlıklar vardı. Ve o zengin uygarlıkta Tanrı'nın oğlu geldi ve insanları Tanrı'ya götürmek için, Tanrı'yı insanlara barıştırmak için. İsa Mesih'in başka bir unvanı var. Baş kahinimiz kahin. Kahin
0: evet.
1: Kutsal kitapta Tanrı ile insan arasında olan aracıdır. Eski antlaşmada konuşuyorum. Eski ahitte. Tevrat döneminde bir kişi yalnız başına gidip de Tanrı'ya gidemezdi. Ancak kahin onu götürdü. Kahin onun yerine kurban ederdi. Ve İsa Mesih baş kahinimiz olarak geldi. İnsanları Tanrı'ya götürüyor ve Tanrı'yı insanlara yaklaştırıyor. Ve yeni antlaşmada yani Hristiyanlık döneminde her bir Hristiyan, her bir inanlı birer kahindir. Kadın erkek fark etmez kahindir. Çünkü direkt baba, abba, baba diye. Direkt ey Allah'ım diyebiliriz. Eskiden ne yazık ki halk gitmiyordu. Kahin onların yerine giderdi.
0: Evet. Tabii ki Hristiyanlık Anadolu'da yavaş yavaş yayılmadan önce aslında oradaki sosyal durum neydi, onu merak ediyorum. Çünkü nasıl bir yaşam var, sosyal olarak nasıl insanlar? Çünkü Hristiyanlık yayıldığında aslında onlar ne durumda, onu merak ediyorum.
1: Yani aslında sosyal yaşantı dediğim gerçekten çok ilkel bir yaşantımız vardı. Ve o dönemde sosyal durum gerçekten çok ilkeldi ya. Çiftçilikle uğraşıyorlardı. Çok basit bir hayatları vardı. Ve o dönemde aslında İskender'in yani Yunanların o bölgede olmaları ve savaşlarla uğraşmaları, İskender genç yaşta ölünce bütün o bölge, Filistin ve bölgesini, Anadolu bir kısmını 4 komutanına bölüyor ve bu komutanlar gerçekten bazıları, mesela Antiochus gibi adam, çok ama çok gaddardı. Yahudilere çok sıkıntı veriyordu. Yahudilerin domuz gütmelerine ve domuz kurban etmelerini buyurdu. İlginç bir şeydir. Yani Yahudiler için bu çok çirkin bir olaydır.
0: Evet.
1: Ve bu olaydan ötürü isyan başladı, Makkebeyler. İsyan başlayınca dağıldılar, gittiler ve Masada çölüne sığındılar orada. Ve bütün Roma ordusu onlara gitti, onları kovalamaya başladı. Ama kaç ay bir şey yapamadı. Bunların yemek suyu azaldı. Ve baktılar ki çare yok, onların eline, Romalıların eline düşecekler. Ve dediler ki Romalılar bizi kirletmesin, inancımızı bize alay etmesinler diye. Kendi aralarında 10'ar kişi seçtiler ve her bir kişi 10 kişi öldürecek. Ve öyle oldu, biliyorsanız. Ve bu tarihte vardır, Herodot yazar bu olayları.
0: Evet, tabii ki aslında Anadolu'da birçok medeniyet var ve sosyal durumundan da bahsettiniz. Tabii ki bu medeniyetlerin bir inançları da var mutlaka. Hangi inanç sistemleri vardı Anadolu'da Hristiyanlık yayılmadan önce?
1: Şimdi biliyorsunuz tek tanrı düşüncesi aslında İsrail'le başladı. Hı hı. Tek tanrı, tanrı kendini Musa'ya tanıttı. Ve tek tanrı ve Musa halka dedi ki işte tanrınız tektir. Biz de Hristiyan olarak tek tanrıya inanıyoruz. Tanrının birliğine inanıyoruz. Tanrının her şeyi yapabileceğine inanıyoruz. Ama o dönemde doğal olarak politeistler vardı. İnsanlar basit olduğu için, saf olduğu için herkes kendine, kimisi ağaç, kimisi yıldız, kimisi güneş, kimisi bir taş, kendine bir tanrı yapıyordu. Ve ondan umut bekliyordu. Politeist vardı. Tabii Yahudilik vardı, biliyorsunuz. Yahudilik o gelişmişti o dönemde. Sonra sır inançları vardı. Sırlar mesela, biliyorsunuz zaten Anadolu ya da Mezopotamya mitolojisine baktığınız zaman sırlarla doludur. Yani zaten sihirbazlık var ya, oradan doğdu. O bölgeden, hı hı, doğdu. Bunlar vardı.
0: Evet. Baktığımız zaman aslında Hristiyanlık Yeruşalim'den başlayıp daha sonra farklı bölgelere ulaşmış ve birçok insana da ulaşmış aslında. Hı hı. Hristiyanlar bu misyonu nereden alıyorlar ve birçok inanç içerisinde nasıl hızla insanlara ulaşabildiler? Çünkü çok fazla inanç da var, medeniyet de var.
1: Evet, şimdi her şeyden önce söyleyeyim size. İsa Mesih haçtayken öğrenciler dağılmışlardı korkudan. Hı hı. Ama 3 gün sonra mezar boş olunca gördüler ve İsa Mesih onlarla tanıştı, görüştü. Ve bunlar cesaretle doldular ve her yere gittiler, İncil'i anlatmaya başladılar. Hatta bir yerde diyor ki dünyayı alt üst eden bu adamlar. O Mesih haçtayken korkan o insanlar cesaretle, umutla doldu. Çünkü diri olan, evet, Rab İsa ile tanıştılar. Diri olan Rab İsa ile tanıştılar. Ve bu Hristiyanlığın gelişmesinin en önemli, bakın çok sıkıntı çekti ama en önemli şeylerden biri, birbirlerine olan sevgileri sonsuzdu. Çok birbirlerini severlerdi, Rablerini severlerdi. Ve bakınız ben yine elçilerin işleri bölümü, 2. bölüm 244'ten sonra okuyorum. Evet, elçilerin işleri 2.244'ten sonra okuyorum. Bak diyor ki, imanlıların tümü bir arada bulunuyor, her şeyleri ortaklaşa kullanıyorlardı. Mallarını, mülklerini satıyor ve bunun parasını herkese ihtiyacına göre dağıtıyorlardı. Ve her gün tapınakta toplanmaya devam ediyorlardı. İmanlar kendi evlerinde ve ekmek kırarlardı. birbirlerine olan sonsuz sevgisi Hristiyanlığın gelişmesine ve o putperest, onlardan tiksenen, nefret eden o insanların yüreğine dokundu. Şimdi pak ve erdemli bir yaşam sürüyorlardı. O dönemdeki biliyorsunuz bütün günah çeşitleri vardı toplumda. Ama evet, Hristiyanlar İncil'in ışığında pak temiz bir hayat yaşıyordu ve bu onlara en güzel örnek oldu. Çünkü İsa Mesih diyor ki ışığınız bütün insanlara belli olsun ve bunlar temiz bir hayatla onlara gösterdiler. Şimdi ilk Hristiyanlar genellikle Yahudilikten ya da Pütperest'ten gelmiyor. Yani Pütperest derken belki Yunan kökenliydiler ya da Asuri kökenliydiler. Ama köken, sosyal farkı gözetmiyorlar. Hepsi tek tek kardeştiler. Başkanları yani pastörleri ya da önderleri ile sıradan bir halk eşitti. Hepsi birdiler. Bu nedenle öyle. Ve iyi ve dürüsttüler. Halka yardım eden insanlardı. İnançların sıkı sıkıya bağlıydılar. Ve bütün bu davranışlar o Tanrı'yı tanımayan putperestleri hayal kırıklığına uğrattı. Hı hı. Ve nedir bu? Araştırmaya başladılar. Ve bu nedenle yayıldı. Söyleyeyim size. Birinci kuşak bitiminde Türkiye'de %30 yani Anadolu'da %30 nüfusun %30'a kadar Hristiyan olmuştu ve ikinci kuşak çocuklar yani baba ve çocuklar Hristiyan olmuştu.
0: Evet, aslında anlattığınızdan anlıyorum ki Hristiyanlar yaşayışıyla aslında Rabbin sözüne olan bağlılıklarıyla insanlar arasında çok fark edilir bir yaşam sürüyorlardı ve bundan etkilenmiş olabilir tabii ki insanlar. Peki İsa Mesih'in aslında onlara vermiş olduğu bir misyon var mı? Ondan da bahsedebilir misiniz? Onlar aslında yayılmak yani bu inancı yaymak konusunda Mesih'ten aldığı bir misyon var mı?
1: Misyon budur. Gidin bütün dünya bu iyi haberi anlatır.
0: Evet.
1: İyi haber yani müjdedir. Yani iman edersen kurtulursun. Günahların bağışlanacak. Tanrı oğlu İsa Mesih sizin uğrunuza fidye olarak gönderdi. Misyon budur. Hı-hı. Gidin krallığın yani Tanrı'nın egemenliğinin iyi haberini söyleyiniz. Budur evet. Misyon. Ve bu misyon şu anda bizimdir. Her birimiz için. Her bir Hristiyan içindir bu.
0: Evet.
1: Ama misyon derken bunu da açıklamak istiyorum. Türkiye'de çok yanlış anlaşılan bir terim vardı. Misyoner sanki gökten. Misyoner iş görev demektir. Yani Türkiye'de de kullanıyor. Efendim şu misyon diyorlar. Yani görevimiz kilisenin görevi dünyaya tuz ve ışık olmaktır. İleriki zamanda da konuşacağız bunu. Açıklayacağız.
0: Evet, tabii ki her insanın kurtuluşa ihtiyacı var ve bunu yalnızca İsa Mesih'e imanla yapabiliyoruz. Ve bu iyi haberi aslında duyuruyoruz. İlk Hristiyanlar da aslında bunu yaptılar ve müjde bu şekilde aslında Anadolu'ya yayıldığını görüyoruz. Çok zengin topraklar, çok değerli topraklar ve birçok medeniyet, inanç içerisinde Hristiyanlığın aslında nasıl yeşerdiğini de konuştuk. Programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum Behnam Bey sizlere. Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Esenlikler diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
4: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücünüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Her iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
12: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
13: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
14: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
13: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
14: Gerçekler sorulardan korkmaz.
15: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İyi ve kötü, ahlak ve inanç, insanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
10: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
10: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
10: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
11: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
12: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, Kutsal Kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
6: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
3: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
3: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
3: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinde.

0: En yeni ilahiler radyomaranata.com'da.
1: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
4: Sürekli hareket halinde misiniz?
3: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
4: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
3: Endişelenmeyin.
4: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
3: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
5: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresi.

Ey kutsal tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: ilahiler. Radyomaranata.com'da.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar. Ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
4: müzikten mimariye,
3: mimariden bilime,
4: bilimden siyasete,
3: siyasetten felsefeye,
4: felsefeden sinemaya,
3: sinemadan sosyal yaşama,
4: birçok farklı kavrama
3: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
6: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
11: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
4: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
10: Peki gerçekten öyle mi?
11: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
10: Evren bizi dinliyor mu?
11: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
10: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
11: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
12: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden